Hürmetlik radyo anlıkçılar. Emdi, Merkezi Halk Radyo Stansısının Beijing'den berdiğen Uyghurça anlatışını başlayınız.

Hele hem isimde uçağdaki maliye bölümünün başlıqı 30 yaşlıq ayal bolup adatta kirim qınmaydı. Kiyim keçeklerimi adat kiçi idi. Sırtkı kıyapıtıgı anca ähmiyet bermeydiğen de görünetti. Maliye bölümüde bölüm başlıqıdan başqa yeni bir məsul boğaldır bolup, umu bir acam demetlik ayal idi. Adatı naidi addi sadı yürətdi. Bu qandaq gəp, xizmetlik ayallarını özünü çıraylıq tutudu dəb anlıqanğı. Gerçi bu tərbini anca düşünüp getmesem mi, lakin anca münca soğat elib, xizmettaşlar ve rəhbərlər bilən münasibət orıntı sörür idi. Mol təminatqa siliştirğanda, praktiki məzgilidiki şəqi bək az bulup, bir ayda aran 300 yuan verirdi. Birinci aylıq praktik muaşımını ağandın kiyin, birinci bulup esli buyumla dokunuq verir.

Tunca kırımınızı atanınızğa vafadarlıq körsütçüge işlətsiniz bu mamdı. Neymiş kıman bulab kep berisiz? Onun üstüge siz benim bu nərslərini taqığınımda qacan körüp baqqan. Mən bunda xizmet boyumlarıqı qatliye qızıqmaymayan dedi. Ula rastalı oyal kişi mi du? Tunca kettim bergen soğutumnun rətkılını qalıqını oylamabdı mən. Qarış tərəp könümünü qubul qımadı. Ağırda mən amalsız, ün-tinsiz halda bulab kını somkamı silip, öz beti öyge ip kettim. Әрқетін бұ ішіні ойлығанда, өзімдің әйні чағдан немішқы шөнші көп пұл қашлап, ұлағы соғат еп берішіні қалыған сән, деп сораймын.

Tunja xizmetim oŋsizlik uchragandan keyin men bir toŋlatqu zavodiga xizmetge bardim. Meni tarbiyalaydigan ustam köp gap qilmaydigan, chechini yondan ikkiga bo'lib tarib oladigan bir er bo'g'aldir edi. Birinchi qatimlik saboq bo'g'ashqa bu qatim yavaşlab qoldim. Har kuni ustamga chaplashib kelib, men qiladigan xizmat bormi deb so'raydigan bo'ldim. Ustam ko'ngil qo'yib o'yin o'ynayotgan bo'lib, menga qarabmi qo'ymay, shkapdagi bir yillik dokumentni tuplab qo'ying dedi. Bir haftaga yetmagan vaqt ichida men dokumentlarni ratlik tupladim. Ustam nihoyat sabrchan odam edi. U ayni chaqda eksport kasbi hisobotiga mas'ul bo'lib, kasbga intayin mohir edi. Tashqi savdo bo'limida rasjot qilishga doir masala bo'lsa-la, hammasi kelib uni izlaydi. U nihoyat sabrchanlik bilan nima masala chiqishi mumkin ekanligini aytib beradi. Hatto ba'zida Baş idarasının eksportqa baş qaytarış xadiminin hər qandaq sualı bolsa, o hamısı doğru cavab verə bilərdi. Şoğa o baş idarəsinə verib eksport bejini qaytarış işini bejirgəndə işlər əsasən oğuşluq bolardı. O uşaq düşək işlərini mənə tapşırğandan keyin eşib qalğan vaqtda cüpləb tügütüş oyunu oynayırdı. Faqat boş vaqtı bolsa, o çoxum cüpləb tügütüş oyununu oynayırdı. Karxanada yığın içildiğallıq haqqıda uxturuş qılınsımı, o yanıla hər minut, hər sekundini çıng tutup oynaydı.

dastlabki eng asl muhabbatim. Dastlabki unutilmas birinchi muhabbatim.

ish o'rnida ishlaydigan bo'lib, har kuni soat 7 da o'rindan turib, ko'ngil qo'yib yasanishi, xizmat vaqtida cho'qim kulimsirab turishi kerak edi. Bularning hammasi uning nazarida bir bo'yin turuq bo'lib qolgan edi. U istifo bergandan keyin nurg'un cheklamalardan qutuldi. Zo'x shoq bilan bir tizimlik tuzib, izchil qilg'usi bor, ammo qilishqi vaqti chiqmagan ishlarni yozdi. Masalan, kitob o'qish, badan chiniqtirish, koreya tili o'rganish degandek. U zo'r umid bilan menga o'z uyimning illiq bir burjigida o'ltirganligimni ko'rish, issiq qahva ichgach kitob o'qish, quyosh nuri dolamg'i tushishdek go'zal manzaralarni izchil o'ylab kelayotgan edim dedi. Biroq 3 oydan keyin men uning uyiga kirganda ko'rgunim mundaq manzara bo'ldi. Maynat kiyimlar tomning bulung'ig'i do'langan, yotgan karvatning o'ttirsig'i purlab tashlangan, ustalga yuyilmagan qahva stakanlari to'lib ketgan, quruqdalgan pranik qoplari va yerimi yilgan shokoladlar gilamga chechilgan. Men yerdagi jurnallarni dastib atmaslik, aroq botilkalarini tepib atmaslik uchun putimning uchida meng'ishim kerak edi. Butun uy xuddi bulangchilik quchirgandek bo'lib ketgan edi. Artıq sormasammu, onun bu bir neçə ayda qandaq gün keçirganligini bilib ağlı. Şundaqla, onun istifa bergan dastlabki məzgillərdəki gözəl planının suğu çılaşqan çılaşmaganlığını pərəz qılıb ağlı bolatdı. O, uxlaş kiyimi kiygan halatda, "Mən qarab ümitsizlik bilan, mən 5 kilo samırıb getdim," dedi. Mən tuyuqsuz, çoŋqur oylanışqa arzıydigan yeliqi cümləni esim qaldım. Tələbçallar haqiqi erkinlikke erişidim.

Bu yılın başında hizmetin istifa bergenden keyin turmuşumda hizmet mazmunundan başka cihetlerde anç köp özgürüş bulmadı. Men avval qadakla etigen saat 6:30'da orunumdan turup orun körpüden yığdım. Öyümünü yığıştırdım. Az deyende 5 kilometre yugurdum. Qaytıp gelgenden keyin çıraylıq kiyimlerimi almaştırıp, kırımımını optan kılıp, üstel aldıda oldurup, çüşkice yazıqçılık kıldım. Çüşten keyin materyal topladım. Eser üstüde pikir yürgüzdüm. Okurmalarga cevap hat yazdım. Keşte bir neçe küçük stakan haraq içtim. Kitap okudum ya ki dostlarım bilen körüşük çıxdım. Turmuşumdaki hemme nerse şundaq tertiplik bolup, şekilce ettin adetiki hizmet bilen çoğun farkı yok idi. Özümü bu talepçallıqdan menfaatlanıp, beden kuruluşumun güzelliğini sağladım. Turmuşumni mol mazmunluq ötküzdüm. Hizmetim muqum boldi. Turmuşumni özüm kontrol kılıp, teximi yaxşı yönelişki qarap mağallıqımını yes kıldım. Men anda sanda mihmanğı kip kaladığan dostlarımğa bekli galit görünettim. Sırtta köhte satıdığan kızlarının gırım kılışımı çüşünüksüz tursa, sen öydü turup mu nemişki gırım kılısan? Başkalarını hoş kılış bilen, özünü hoş kılış oxşaş bulmaydı. Men bunu mu bir kıl talepçallıq tap karayman? Bir günün başlanması dıla çıraylıq kiyinip, gırım kılıp, pakız hem salapetlik kıyapet kikirgen şu dakikadan başlap, men bu bir günge kılıdığan muamilemnin şunçilik estaydıl ve keskin buluşu kereklikini, azırıq mı boşanlıq hem biparvalıq kılışkı bulmaydı kalıqını bilivalı men. Nurgun vaqtla ilgiri Kant'nın mundaq bir cümle sözünü okuğunum isimde, atalmış erkillik hiyalığı kegenli kılış emez, belki özüge özü iqtarçılı kılıştır. Men hazır talepçallıqının yaş vaqtlarda yetildirgildi boluduğun en paydalıq adet ikerlikige teximi çoğun kırışını men.

Hörmetli radyo dinleyiciler, bugünkü Tan Sadası programımız müşerde ahırlaştı. Programımızın riyasetçisi ve mesul muharriri Zümrət Yasin, nazaretçisi Qurban Nisa Cabbar. Keyingi qadımlı programımızda görüşeli, hayır hoş.

Qadirlik dostlar, açlıq bexatarligi dövlətinin çoğun işi. Terilğu yer açlıq işləp çıxırışının can tomiri. Başçı Xi Jinping terilğu yerdən ibarət bu can tomirini çıñ saxlap, terilğu yerni qalaymıqan egili biliş, terilğu yerge buzğunçılıq qilishdek qanunğa xilap qılmışlarni qatti tüzep, yuqarı ölçemlik etiz yer qurilishi selinmisi ve başqurış qoğda salmaqını aşırıp, terilğu yer sanını kapalatlandırış, sübtünü östürüşke haqiqi kapalatlı qilish kerek dep körsetti. Bu yıl kirgenden bu yan cayla en katlık boğan terilgu yerini koğdaş tüzmini küçep emeliyleştirip, başkuruş koğdaş vasıtalarının derecesini devamlık östürüp, tüzeş endisi yenilik yaratıp, her bir giriş terilgu yerini mol husul alıdığan münbet tıprakı tırışıp aylandırdı. Bu yıl klimatın paydasız amelleri başka yıllardakiden körünerlik köp olgan ekvalda, dövültümüzün yazlık açlıqıdan yine mol husul elendi. Hem tüncü kitim 300 milyar çıngdan aştı. Tasdiq qo'lga kelgan mo'l usul jaylarning terilg'u yerni qo'g'dash va sutini o'stirishni uziksiz kuchaytirishidan ayrilolmaydi. Jayla bir tarafdan tashlanib qolgan qaqas yerlarni qayta og'dirib foydalanishni ilgari sursa, yana bir tarafdan qishda bo'sh qolgan yerlarni ichib foydalanish salmiqini oshirib, terichilik qurilmasini sarxillashtirib, yozliq ochliq terish ko'limini puxta muqimlashtirdi. Terilg'u yerni qo'g'dash boshchi Xi Jinping boshdan oxir ko'ngil bo'lib kelgan cho'ng ish. Partiya 18-ci qurultaydan buyon başçı qayt-qayta tekshirib tadqiq qilib, namlik ahvolini ko'zdan kechirdi. Maysalarning o'sish ahvolini ko'rdi. Usulning ahvolini egalladi. Etizliqda turib, cho'nqur fikr yurgizdi. 2013-yil 12-ci ayda ochilgan markaz yezi xizmati yig'inida başçı Xi Jinping dehqonlar yezigilikidan boshqa sohaga yetkazsa bo'ladi, lekin terilg'u yerni yezigilikidan boshqa sohaga ishlatishga bo'lmaydi. Agar terilg'u yerlar yezigilikidan boshqa sohaga ishlatilsa, bizning tomoq masalasini hal qilish asosimiz yo'q bo'ladi deb aniq ko'rsatdi. Ko'p yillardan buyon boshchi terilg'u yerdan iborat bu jon tomirini chiñ saqlash to'g'risida ko'p qitim muhim yo'l yo'riq berib va tasdiq silib, parnik yasash nomida yerni boshqa ishga ishlatish, belgilimga xilof dacha silish, terilg'u yerni qalaymiqan egilab uy silishni aniqlash va tuzash, terilg'u yerni yezigilikidan boshqa sohaga ishlatishni to'sish, ochliqdan boshqa ishqa ishlatishning oldini olish qatorliq talablarni ilgari keyin o'tirg'u qo'ydi. Terilg'u yerni qo'g'dash qizil chiziqini ching saqlash bilan birga boshchi Xi Jinping terilg'u yer sutiga texmi yuqori talab qo'ydi. Yerlikka berib xizmat tekshirganda etiz eriq boshlig'i ko'p qitim berib, yuqori o'lchamlik etiz eriq qurilishini tekshirib, etizlar cho'qim munbat etiz bo'lishi shart. Davlat ochliq bexatarligi kasb balbig'i qurib, etiz eriq suvchilik qurilishini kuchaytirib, qora tuproqni qo'g'dash qurilishini yo'lga qo'yib, sho'rliq yerlarni turga ayirib o'zgartirish kerak deb talab qildi. Partiya 18-chi qurultaydan

Armaqqa bütünlüy yeni müsabaqa yolu bolsunmu, amma texnika və hünər sənət cəhətdə kiçik tipdəki qezish maşinisi bilən tomurdaş. Çinin şəhərlik yuqri yeni texnika rayonu pişib yetilgən quruluş maşinleri kəsbi topi və şucayının yürüşləşkən ekologiyasiga tayınıb, məhsulatqa kereklik köp qısım zapçaslarını Çinin şəhərlik yuqri yeni texnika rayonundan çıxmayla yürüştürgülü boludu. Sichuanning Suyningda Apchil ishiltishki aplik 3 chaqliq toksiklit dengizga chiqish qadamini tezlatdi. Bir 3 chaqliq toksiklit yasash korxonasining ko'rgazma zaliga necha 10 xil 3 chaqliq toksiklit qo'yilgan bo'lib, yo'lovchi toshish, yuk toshish, qurilish mashg'uloti qatorliq ko'p xil qo'llanishchan ko'rinishlarni qoplagan. Ishchilar mashina bilan mol chiqarish bilan aldirash. Bu mollar Jungo Yevropa nöbetchi poyezdining kontinentlarga tayinib, g'arbi rayon quruqliq dengiz yangi yo'li nöbetchi poyezdiga o'tirib Laosga toshiladi. Korxona bunundan ilgari asosiy ishki bozorda sotardi. 2024 yildan boshlab chet el bozorlarida sinoq tariqasida sotildi. Mahsulotlari asosiy Janubiy Osiyo, O'rta Osiyo, Afrika qatorliq joylarga sotildi. Texmo keng rayonni qoplash uchun yangi tipdagi avtomobil tipiga 6 xil tilda avtomobilni keyiniga yondirishda diqqat qilin degan ovozliq eskertish berildi. Korxona mas'uli Dingyu tanishtirib mundaqtaydi. Chet elga ijozat berish salohiyat guvohnomasiga erishgandan keyin chet eldagi zakaz taloni shiddat bilan ko'paydi. 2026 yili zakaz taloni 100 mingdan oshib 40% chet elga setildi. Ishlab chiqarish setish shiddat bilan oshqandan keyin hozir bor bo'lgan ishlab chiqarish iqtidori zakaz ehtiyojiga moslasholmay, zavod rayonini kengaytish qosh bilan kirpikning orliqida qoldi. Sichuanning Suyining shahri Anjuy rayonida 3 chaqliq toksiklit ishlab chiqaradigan korxonadan 5 bor. Dengizga chiqish zakazining ko'payishiga ergishib, ko'p qism korxonalar ishlab chiqarishni kengaytdi. Kichik mikro qezish mashinasi, o't o'rish mashinasi, uchchaqliq toksiklit qatorliq kichik mahsulotlar chatallarda bog'onsiri bozor topdi. Ular chataldagi oilalar va yakka abontlarning amaliy ehtiyojini ko'zlab, an'anaviy cho'ng tipdagi qurilish musobaqa yo'lidan o'zini qochirdi. Ular chatal xeridorlarning iqtidor baho nisbatini qo'lga keltirdi. Shundoqla bahosi tuban emas, balki texnikada yangilik yaratish, ta'minlash zanjirini moslashtirish, bozor mulozimati bilan bog'langan bir butun amaliy kuch. Chil mashinalarining bozori ittik bo'lishi Jungo yasmichiligining inchiki ayrilgan musobaqa yo'lida surat baha süpət cəhətdə bəsləşkənlikinin ixçam kartinisi. Bazarını inçki ayrış rıqabıdının künsiri kəskilişçigi əgişib, davamlıq yanılıq yardıb, yedərsizliklərini toluqluğandıla andın üzlüksiz alğı ilgirligili, uzaqıca muqım ilgirligili boludu.

0: قەدىرلىك دوستلار، كونا ئۆي جازىرىنى بىر تەرەپ قىلىش نېمە ئۈچۈن شۇنچە تەس؟ مۇخبىرىمىز نۇزگۈل ئىمىر بۇ ھەقتە خەۋەر بېرىدۇ.
1: Kereksiz konu öy cihazları, aile elektrik sayımları oturak rayonlardaki çoğun ehletlerine tevab bulup ahalla halıganca kalaymıkan taşısı bulmaydı. Ehletin türüge ayrı iş tekilini atkan hazırlıklı vaxtta çoğun ehletlerin kandak bir taraf kılış kıyın mesele gaylandı. Alakıda sağlık malumatlarına saslanganda çoğun ehletlerinin umum miktarı şehir turmuş ehletleri umum miktarının tahminen 1%'den 10%'e boğan kısmını yegelleydikken, köp kısmı kereksiz buyumlarını yığılı sistemisinin sırtıdıkken, 2010 yılı Turalgu ve Şehir Yazı Kuruluş Ministeri ilan kılgan çoğun ehletlerini yığış ve paydınlanış teknik telvi, devletimizden çoğun ehletlerini bir taraf kılış doğrusuzdaki tuncu məxsus belgilimisi. Ligin növette yerli akıratınlık iyiye devlet katlamadaki başkuruş çağrısı kemçil. Gerçi Nurgun Celada izniş bozumu, ligin bütün memleket katlamında çoğun ehletlerini yığış, toşuş, bir taraf kılış katarlı kalıqlığa karta inik mesuliyet dairesi ve kilitlaştırış telvi kemçil. Növette çoğun ehletlerini başkuruşta köpüncisi şehir turmuş ehletlerini başkuruştan paydalanıldı. Lekin çoğun konu nersle adet ki turmuş ehletleri bilen roşan parıklanıldı. Mesela onu bir taraf kılış için otura çoğun tipteki transport avtomobilleri buluşu, bir kadar çoğun döyülmüş ornu buluşu, yine toşuş ve çoğuş emgek güçlerini masajdırış gerek. En ahırda yine amal kılıp yığılınan buyumlarını payda kaylandırış gerek. Her bir kademdeki yürüyüşleştirişini yine mükemmelleştirişi doğru geldi. Lekin kadem mi kadem ilgiliyende bir taraf kılış hakkının tüven emesli ligini körü bağlı buldu. Başkuruş ideyası adetki ahlatlar bilen arlaşıp gitken bulup, yeni kişilerden bir taraf kılış hakkını arlaştırı edip, ahlat toş şakı ve bir taraf kılış hakkını tapşırıp buldum. Çoğun ahlatlarını bir taraf kılışka tekrar ahtölümüze mi buldu, deyip karşını kettirip çıkırdı. Şuna

0: Qadirlik dostlar, yaşlı arasında yeni bir xil şekildeki aldın tayarlanan korumalar modu bulmaqda. Muhbirimiz Nuzgül Emir bu vaxtı xəbər berirdi.
1: Yaqında arqaysi çoğun torda köktas etuli süpülleri yamurdan kiyinki bambuk notistek tiz korumalarını bazarıq saldı.

0: sağlamlıq dastıqınımızda.
1: Talondiki işkili kodun sahili zekla, yemeklilerinin işlep çıkırılgan orne, təvşürüp ölçeş uçuri qatarlarını kör alayımız, hatırcam situal alayımız.
2: Qormuğa tuz şekerini azıraq salaydı, obdan talasaq, sağlam ozuqlu alayımız.
0: Sağlamlıq ayıqımızda.
3: Tamaqdın giyen piyadımın eş, uzun ömür görüşke paydılıq.
1: Velisput bilen işkı verip gelsek, tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluştu mu korukmayımız.
0: Sağlamlık kolumuzda.
1: Ahletlerini türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydını alayımız.
0: Denizlerini içip, hava almıştırıp dursak, öğünün havası saplaşıp, mikropla yok aydı. Sağlamlık her vakit yenimizde.
1: Piyadla yolu köpüyüp, yeşillik kıpırkengen mealimizden muayeti bargansırı yakşı bulmakta.
0: Sağlam cungu birlikte atırışımızın muhtaç.

Radio anglıcı dostlar, tümende başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 9 ayının 17 günü asasi katılan vekilleri sökbet yığında kılgan Xalqarayı en çok siyasi dur namlıq sözünün asaslı kısmını anladığımız.

Radio anıqıcı dostlar, tövenden başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 6. ayının 25. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. növetlik Merkezi Komitetin Siyasi Bürosu'nun 31. kıtımlık kolektif ügünü çıgırı yasayçılıklı sözlügen sözünü aldımız.

Radio anguchi dostlar, tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 9 ayının 14 günü Shanxi ülkesi Yulin şehirde Jongo Komünistik Partiyası Suido Vilayetlik Komitetinin konu oranını ekskursiya kılgandı sözlügen sözünün muhim noktasını anladığımız.

2021 yılı 6 ayının 25. günü, 9 ayının 14. günü, iki kitimlik sözdeki hakimiyetini kolga eliş, hakimiyetini saklaşta saklaydığınımız halkının konudur diyenge dair mezmullahın üzünde anlattık.

Salam dostlar. Konu dostlar radio jurnal programısı. Bugün yine okşaşla yanıcı məzmunlar bilan huzurunlar yetib geldi. Programımızı aval qıdıklı yaxtırıp anlaydı qalıqınlar işinimiz. Mən riyasetçi dostlar Şirin Gül Toxti. Bugünkü programımızda yeni qandaq tetimliq məzmunlar oranlaştırılığandı. Bula qızıqsanla, deyik qıdınla, devamlı bizde bulsun.

Dostum, belkim yadınızı boz gerek. Biz bu bir kaç günlük programlarımızda Gülmira Şemşidin'nin Toy Könlek namlılık postunun aldın kısımlarını anlatkandık. Şunda kılıp Zülale asta-asta bu rüyalıqını kubul kığamı buldu. Çünkü o davamlıq bu azabını söyrep yüreği verişini halımaydı. Ama icranın iskencisinden kutuluş üçün onunla şöhretini unduldurulaydıgan, onun oranını alalaydıgan bir buluşu kerek idi. Zülale, azametinin turmuşta tuyuqsız payda buluşu. Şundaqla, özünü iki qitim kutkuzu ilişi qarıp, onun payda buluşu belkim şöhretini tel töküs unduldurış üçün boz kerek degen tuyuqumu kep kaldı. Ondaqta, azimet zadi kim? Onun Zülale'nin iki qitim kutkuzu ilişinin həmisi rastırla tasadibiyliq mıdır? Bula kızıqsınız, dekhtanız dağımlıq bugünkü radio jorunu programımızı orlaştırılığın Gülmira Şemsidin'nin Toy Könlek namlıq postunun davamı da bolsun.

Qoysan jumu? Deydi. Mən külüb getettim. Mən baka sizgil əkili alayman gu. Siz qoygan çay bəkil teydi odan ha? Kiyin mən kündü qoyman. Hazırca siz qoyup durun ha? Hey, hazır qızla bəkil əkikən jumu. Öy tutuşun ümit yok. Vay vay, əmdi bir çay qoyup qoyganga bu bədi mi sizge? Qara horalığını. O, her kete menin kaçandaki güçlerini terip, öz kaçısıgı selip alattı. Ben andan onun kaçısını bırakla özümdengege almaştırıp alattım. Üstelini sürttüm. Piyalını çaykap, çay koydum. Bir otladım. Gözümden şu haman yaş koyuldu. Bilettim. Zadı bilettim. Ben hakikaten onca ola kaysar emez. Menim yürküm göz edi. Hazır bulsa, lahtı-lahtı bok getip atattı. Telefonum sayrap atattı. Köz işimini sürtüp, gelimini kırıp, sal onşu ağan denkin, NATO'nun hiçbir numardan kagen telefonu aldım. Bey, yakışımız siz. Zilale, yakıştırdınız mı? Şöhret? Ha, ben. Gep kınmay, sükütü durup gettim. Aşkandın çıka, sana daydıgan gepim ba. Nime, siz nede? Çıksan körüsen. Ornundan kozgalamay, birden cimmide oldurup gettim. O degen, haqnın eri. Sadece onu saklap atıdı. Ama, ben onun bilen bu yedi körüşüp yürsem, ahlak kızıp bulattı. Birden den kiyin, o kırıp geldi. İşikten kirgenini körüp, ornumdan likkide turup gettim. Yürek soğuşum toxtap qalgandak, qaytıp da turattım. O, yenimde oldurup, yeni bir piyalıge çay koydu. Xuddi, hiç bulmağandak, bir piyalı çayını içip etip, yenimdeki sumkamını kötürüp, ornumdan turdu. Mamam sen, nəge? Mənsin nəyim apıra mən? Şöhret, sen saxmı ya? Sen degen... O, begiz barmağını kalp kılığı tek gözüp durup, menin bu yada artık gap kılmaslığımını ötündü. Gap sözsiz onun kendim mağdı. Öz özümge bahanı tepi atattı. Biz degen savaqtaştırsaq, birden paranlaşkanğı neyim boptu. Ama kallam onun kandak çöndürüşü de idi. Onun maşinsiği çıktım. Nege? Paranlaştığın yege. Nemi yap olsun maşindildi. Başkalarının közüce sen bilen bir yada oldurup paranlaşkım yok. Şunca olay yoğan örümcü de bizim tonide Allah kancı lehti. Tonuşla uçuruşup kalsa hiç nimde boğul bulmaydı. Makul, deyinin dek bulsun. Yeni birden cimcid oldurup gettik. O, maşinini nişansızda haydap getip atattı. Ben yeni iğiz açtım. Şöhret, gep boz tez rahtı. Ben dükkanı mal ağıl çıkan, aldırayım ben. Beni keçirgen. Bu benim ihtiyarlığımdaki iş yemez. Keçirgedek iş yok o. Bizden azaldalı hiç kandak münasiyetimiz bu mısa? Nime? Hiç kandak münasiyetimiz bu mısa? Şundak o. Sen azaldın... Sen yaxşı görmen, çokum seni alımen de vədi bir baxmağın. Hem 10 yıldan boyan arlaşkan da bir kanunluq kinişkimiz mi yok? Mən emig asasın seni ayıplı yedekmen. Benim rastlılı onda kokuqum yok. Sılale, açıq yapqınma. Yete minin kör vatkan küllürüm. Tatkan azablarım yetip işi vatıdı. Gep açıq emez. Riyallıq şundaq açıq gen şükret. Menden ağırın sağımı meyli. Nəpiretten sağımı meyli. Ama özün göbək ilu ama. Çoğun menden yaxşı yaşayışkı vədi bəyin. Yaq, senden hərgiz ağırınmayımın. Toğra, bu işte men və aile şəraitim səbəbci. Maske meyli qalıqımızını əsli burunla his qısan bulatdı. Özüm gözüm dəxli qıldım. Sən mən üçün köp özgərdən şöhrət. Bunu bilmən. Ama
Бірақ етімі сән үшін өзгіріп ақмапты мән.

Bu bir neçə aydın buyan bir günü üzülüp kalmaya gelip atan güldeste ve soğatlarını şagirdlerim bir günü biri bir günü biri deyerek resimge tatıp rahmetçinim bəgən soğuğunuzu bək yaxtırdım deyən sözlerle dostlar çemberkeyi çıxırmağan deyinkin taşlı bitirdi. Benim mükarım yok idi. Çünkü bu iyisiz soğulanı ilgi vaxtı kəynimge kırvağan külren kostümlük ər dəb oyla etdim. Mən onun kəynimge kırvilişiğe bir pərva muamılı kıldığan halatki yetken idim. Çünkü əzmətdən deyişçe o adamın saxçıra izdəb deyip sonra qığanda o başqa neydim yok, çıraylı kızla qaraşma cinayetma? Mən ya onunla yamanlık kımasam. Fakat bir görüp yaxşı görüp kaldım. Onun turmuşuğu dağlı kımayım mən. Yeraktan körü asamlı bol deyip deyip. Azmet bu gepni bana deyince özümünü kuyağı yetapamayla kalan idim. Bunu hem kat kakaret yes kılıp Azmet'nin aldıda numus kıp ketkendim. O ben o adamın tipi bir sözlü şey. Neymil deyen bile siz deyen kızı oltursanız. Ondaki kaynağınızı yürse haqnim dap kaldım. Hiç kandak dağlı kımı deyirgen tağdırdım o. Haqnın ağızıgı bir nesli gelip olmaydı. Dedi. Bu işini Azmet'nin bartırap kılışı koyup beğendim boyan, xeyli xatırcam boğan idim. Bir günü Nahiye Bazırda güldüğünü açıdığan xeridarım kırıp geldi. O ızcil menden 100 may ilip işildi vatatdi. Onunla mayını ilip yer basam, toyuqsız sorap kaldı. Hey, bu günü mən ətti yanılı tızgandım. O yanılısını unutuyamabdı da. Mən teki ayalığı soğuk kılam diken dapti mən. Dedi. Nime? Kim o? Sının burunqı jigit donçu. Şöhret degen helgi. Nime? Şöhret? Ha. O netçe aydın boyan kündü mağa gül zakas kılıdı. Əsli sana soğuk kılıp edip diken de. Oylamaptı mən. Toy kılıp nimancı romantik hop getikin. Zılala yüzsizlik kılıp dap tılap getipti mən teki. Bu. Berde gülge berde bu xeridarım kırıp turplu kaldım. Şükretke özünü bilip ilişini. Hem de bu işlerin toxtışını eğitip uçur kılış üçün yanfonun kolumu aldım. Uçurunu yazımən, uçurumən, yeni yazımən, yeni uçurumən. Ahri yeni yollayamay, yanfonumunu gırım üstlüğe koyup ornumdan durdum. Yeni şu aynak işikten sırtkı karab durattım. Ramile şükürüp kırıp geldi. Ustam, yanfonun sayrap getdi. Onun koldan yanfonumunu ilip karısam, Sacide'nin numarı iken. O, hede, siz bilen görüşkün battı, vaxtınız var mıdır? Dedi. Neymişti? Fakat şu, siz bilen paranlaşkım kep kaldı, bulamdı. Makul buludu. Emsi oranını siz bekittin, ben şuya gel baray. Sacide'nin çeci yanılı şunda kızka. Ama bugün, anca gırımı kımay, gözleri kızdırıp, kapıgı işiğin halatı ulduratdı. Yeni gelip sordum. Neymiş buldu? Şığıldınız mı? O, özünü tutulamayı şığılıp taşıldı. Onun küçükini karı gözlerden özüge əsla maskemeydiğen bir hıl azap çıkıp durattı. Şığılman Sacide. Eydiğe, neymiş buldu? Zılala, hede. Şükret, acır şimendeydi. Mən kanda kılı mən. Mən onu bekli yakışı görettim. Neymiş? Neymiş kandı? O saran optu mu? Mən toydum burulu silahın işinlerini bilettim. Yenala meyle dəb eğir ammay toyğu koşuldum. Toydinkin o çoğu beni yakışı görüp kalıdı. Sizini unduldur alayım mən dəb oylağandım. Bırak o ta hazırlığı cimağın çıra içi pahmadı. Bu yada dadam tip bəyən hizmetini taşlap ürümcidin yan hizmetimi tipdi. Şirketin yatığı da tur mən dəb benim bir erişimimi koşulmadı. Bana karan, iş kayboldu. Öyge kep mi koymadı? Örümcüge basam mı, körüşgele çıkmadı? Siz de pekin ha? Bizden nerimiz Erhot'un kokşaydı. Mən zadı neymişini hata kıldım. Sacide'ge boğan hestaşlığım kancı küçeye yenseri, Şöhret'ge boğan nöpertim şönce işi batattı. Siz hiçliminin hata kılmadınız Sacide. Onun közü kurbop kaptı. Sizden yakış tarpınızını tekçi körüp yetenmeyi bitipti. Acır işleyen, ondak asan karar çıkardığın işemez. Pırsa çıkarıp, işkanla yakışarak bir paranış beğenle. Şundak deyiniz bilen,
o paranışqım unumayıvadıdı. Açığımda siz şu zılalı hədəmini dəb məndən acıraşmaqçımı? Amma o əmdə sizin qaydı qobul qalalamı deysəm, acır işte teximi çıntırvaldı. Qeynabamı onunla kəpiyi güzəməyivadıdı. Sacidəyə qarab oldurubla qaldım. Bəlkim, ayal kişinin həmisi oxşaşla yol dışının ötmüşü kündəşli qız gerek. Şöhrətnin bu qığını teximi işib getibdi. Sacidəni toğır düşəndim. Rəşik otu tutaşsa, heç nəmə yetaldı bulamaydı qalıqını Nurğun xeridalarımın hekayelerden anlıqam ben.

0: Hürmetli radyo alıcılar, MD Radyo Kütüphanesi programımızda başlayınız. Ben Abdursul Abdriyim. Hazır silahının huzurunla sunmakçı bolgan eser, bütün ömürde tırışıp icadi emgek kılıp, 19. əsirdeki Avrupa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuxarı pəlləsigə çıxan Rusiyanın uluq yazğıçısı Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun dünyaya məşhur Anna Karenina namlıq romanı. Əmdə diqqətinizlə Şinjan Xalq Nəşriyatı nəşr qılğan danlıq ədəbi tərcüman Rahman Mahmud tərcümə qılğan Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun Anna Karenina namlıq romanı da bolsun. Bunç köp nərsləni nimi güçünç köp seti valdiyan, dedi Kinez xanım, ergi qəhvə sunup beri bitip külki bilən. Her kıtım ayınıp kəgil sırtkı çıkıp dukallarının aldıdın ötkəllerimde, dukandarla nemizce, begim, təksir, janapları dəb çoğuruşup, nərsilirdin azıraq ep kuyuşumunu ötünüp getişetti. Janapları digen söz kulukumgı çıraylıq alınıp getip, ixtiyarsız yançıkumunu kolap, 10 talerinin beşiği su kuyup kaytattım. Əslide bu nərsilerini şipşik üçün seti vab diken sen de, dedi Kinez xanım. Elbet düşündük de, ondaki yerde turuş tolumuz zerikişlik. Küllerinle kandak ötküzüşünü bilmeysen. Neymiş ki zerikişlik boludu Kinez? Germaniye'de hazır adamı zoklandırdığın nersle şunçilik köptürsa. Dedi Maria Yevgenievna. Ras, adamın zokunu keltirdiğin nersle ait köp. Bunu hemen bilmen. Meselen, karı ürük silingan şorpa, pırçak silip kılıngan kolbasa digendek. Yok Kinez, ne mi düşünüz den? Ulanın tüzümleri ademle kızıktırdı, dedi polkovnik. Kızıkkıdek ne mi suvavu tüzümlenin? Hem misil hudu bir kelip tıkuyup çıkan tengi pullak okşaydı. Ademler şunçilik kören, dünyanı özüge boysundurup ile işkan tek kılışıp getirdi. Benim körenli gidek nemen ba? Ben eşlimini boysundurmadım. Ütkümünü özem seleşki mecbur men. Yeni teki onu işkinin aldığı özem açıkıp koymen. Ettigen ornumdun tırıpla kıyımlarımını kıyıp, aşkanıgı berip, içişünçilik kıyın çaydın içip gelimen. Özenin üyü pütüllay başkı gep. Орныңдың алдырмай тұр сәнді. Оның бұныңғы қайып қойып, аңдың өзәңді рұслап, шу бір күнді қылдыға ішлеріңі қалланды бірі құр ойылны бал сән. Алдырашы оқ. Уақыт деген пұл демек тұр. Сіз бұн оқтың ұнтып қалдыңыз, деді полковник. Уақыт деген немі о? Бәзіді сән 20 рублі үшін 20 ай вақтыңы құрбан қылып етсен. Bəzi də hər qanç köp pul xəcləb mu, yerim saat vaxtını qolğı kəltirənməysən. Şundaq mı o kiti? Sən nəmi ki bundaq ruhsuz oltursən, nəm boldun?
1: Hiç nəmə.
0: Siz nəgi bar siz? Yəni birdəm oltanmam siz?
2: Dedi Kinez Varinkağa.
1: Qaytmasan bolmaydı.
2: Dedi Varinka zorğı külüp qoyub.
0: Varinka дәру күлкісіні еғівіліп ұла білән қошлашды. Андын шіләпсіні елівілі үшчін өй тірәпкі маңды. Кетемі оның кәйнізін өйге кірді. Оныңға Варинка му өзгіріп келуатқандек біліні вататты. Лекен бұ яман өзгіріш әмәс. Пәкәтла бұрын өзі ойлығандек әмәс еді шу.
1: Уф, бұндақ күліп бақмығынымғы ұзақ бопты кен?
2: Dedi Varinka küllükü bilen somkısını koluğa elif etip. Dadınız tolumu isil ademken. Kitty ün çıkmadı.
1: Biz yanı kaçan görüşümüz?
2: Sordu Varinka.
1: Apam Petrov'lan yoklap gelmekçi. Siz bağmam siz?
2: dedi Kitty Varinka'nı sınap bakmakçı bolup.
1: Barmen,
2: dedi Varinka cevaben.
1: Ula kayçık tayarlı kılavatıdı. Berip nes kereklerini yığıştırışıp berişki makul dep koygandım. Undaq bolsa men mi baray?
0: Yak, siz berip nemi kılısız?
1: Basam nemişki bolmaydı. Nemişka? Nemişka?
2: Kitty Varinka'nın küllükini tutuvilip manguzmedi. Közleri çekçiyip getip atattı.
1: Yak, toktap durun. Men basam nemişki bolmaydı.
2: Basınız boludu, likin dadınız yeni geldi. Onun üstüge siz basınız ula korunup gelişi mümkün.
1: Yak, onda kemez eytiğine. Siz nem üçün menin ulanınkigi pat pat berip turuşumunu halımaysız. Halımaydı kalıqınız rasko. Nemişki onda kılısız.
0: Men sizge onda dep bakmadım.
2: Dedi Varinka keskin telaffuzda.
1: Yak, man onun sebebini dep berisiz.
0: Hemmini eytim emmo?
2: Soru de Varinka.
1: Hemmini eytin, hemmini eytin.
2: Dedi Kitty onun gepige ulatla.
0: Etkudek olaydı işimi yok,

0: sizgo bu keselle şünçilik terikkek.
1: Keti bağan siri koşumuz türlüp bir eğizmi gap kılmedi. Varinka onun etilip kete edip turgallıkını görüp, açıkını yandırış üçün edep könlünü yasaydı. Keti ya avazını koyu etip yığlaş ne, ya özge kılıngan uvalçılık üçün əsirət çekişini bilmey bir xıldı turatdı. Şuna sizden ulanınki gibi bağımığınız yakşı mekin? Siz bunu düşünün, hem bekme hapop ketmen. Üzemnin şori, üzemnin şori, dedi Kitty ildam ildam sözle. O Varinka'nın koludun küllükünü yulup ilip, dostunun közlerden özünü kaçırdı. Varinka dostunun balılaçı açıkıya karap külgüs geldi. Lekin onu rencitip koyuştun korkup, derhal özünü tutup aldı. Kandaklaçı sizden şorunuz bolsun, ''Mən çüşenmedim go?'' dedi Varinka. ''Şundak, üzemnin şori. Çünkü hemme işi yalgan, yasım ikken. Yürektin kaynap çıkmaydıken. Başkalarının işi bilen karın bombaslık gerekken go? Ahırgı kegende, ulanın cidilinin sebepçisi mən bop kaptı mən. Huddu başkalar buyurmağan ekmekanı işlani üzem çıkıp getkendek.'' Şunu işlanın emmisi yalgan, yalgan, yalgan. Undak bolsa o yasımılıkını nemi üçün kıldınız? Sordu Varinka pes avazda. Kandak ekmekli, kandak setiş bu. Mağı pütülleyi acesiz idi o. Hemmin ersi yalgan, yasıma. O gep kılıp etip, küllükünü bir de açattı, bir de yapattı. Emese o işlani ne maksat kıgandınız? Başkalağa, üzemge, tanrıge yakışacak buluş üçün. Başkalağını aldaş üçün. Yak, ondak işlani bunun dinkin ikinci kınmaymen. Ekmeklikte uçuğu çıksam mı yalgan sözlümeymen. Kişilerini aldımaymen. Zadı kim kimini aldı de, dedi Varinka ayıpleş talep buzuda. Bu gipiniz bilen hudde. Kitty özünü basalmay katlık çeçilip kitu atattı. Varinka'nın gipini kılıveleşiğimi yol koymadı. Ben sizini demedim, ergiz sizini demedim. Toğra, toğra. Siz kamalet getken adam. Men bolsam bir kalva. Bunun ne çare? Eğer men kalva bombogan bolsam, bundak işler yüzbemigen bolatdi. Kandak adam bogan bolsam, şüphetim bilen turu birey. Ama yasımıçılık kılıçını halımaymen. Anna Pavlona bilen nemişim? Kandak yaşsa, şundak yaşa vermem do. Men mi kandak yaşasını halısam, şundak yaşa vermem dime. Men maitimle özgertelmeydik emme. O işlerinin hemisi toğrum maptı. Toğrum maptı. Nemişla toğrum maptı? Sordu Varinka onun sözünü düşünelmey. Hemişla toğrum mıgan? Men pekat vicdanımı tayınıp yaşaymen. Siz bolsanız kaide kanun boyunca yaşaysız. Men sizni könlümge yakallıkınız üçün yakış görüp kalgan. Ama siz beni kutuldur biliş. İşlani ügütüş üçün yakış görgen buluşunuz mümkün. Bu gipiniz adlı gip olmadı. Dedi Varinka. Men başkala doğruluk emez. Özem doğruluk gip kılavat hemen. Kitty. Şu arada onun apısının onu tavlıgan avazı anlandı. Mayak kilip macinanını dadanı köstüp koya? Kitty dostu bilen yakşılışıp kalmayı turupla, mağrur kıyafet bilen üstel üstüdeki marcan salgan kutunu elip apısının aldığı mandı.

0: Nim bolduğun, kızırıp gitipsen go? Dep sorudi dadısı bilen apısı birli vaqtta onundun. He, iştim bombadım. Men hazırlık elimen. O, şu gepni digeç, yani keyniki yandı. O tek ketmedi. Dep oyladı o. Onu ne mi geplendi desem bula? Men ne miş kıldım? Onu ne mi lendi dedim? Onu ne miş için hapı olu men? Hem de kandak kılışım gerek. Onu ne mi lendi deyişim gerek? Kitty şu hıyalla bilen işkinin aldı da turup kaldı. Varinka şilepsini beşiğe giyip, koludu küllük, üstel yanıda Kitty sunduruvetken purjonga karap oltıratdı. Onun kelevatkınını görüp beşini götürdü. Varinka, mini keçirin. Mini keçirin. Baya nemilerini de geldikimini bilmeymen. Men... Menin sizni zadil rencitkim yok. Dedi Varinka külk arlaş. Kitty Varinka bilen yakşılışıp kaldı. Dadısı kaytıp gelgendim beri, Kitty'ge öz yaşavatkan dünya pütülley özgürüp ketavatkan dek bilinidigan bulup kelevatattı. O, özü ügünü valgan nerslerinin hemmisidin vazgeçmedi. Ama arzuyumdiki dek yaşayman deyişinin özünü özü aldaş şikeldikini çüşendi. Ve uykusudun bir dilli oyğınıp ketkendek, yasalmılıksız, yalgançılıksız öz gayesinin pellisigi yetişinin in tayin qiyin şikeldikini eskildi. Öz yaşavatkan bu dünyanın kaygu esret, kesellik ve ölüm bilen tolgallıkını, ademni şünçilik elemgi salıdıgallıkını bildi. Onun bu dünyanı söyüş yolu da körsetken tırışçallıkları onu hakikaten azap kıpatırgan idi. Şu sebeplik o çapsarak Rusya'ya kaytıp geçişini. Yerge uşağı berip o yerinin sap havasının nefeslenişini şünçilik arzu kılıdıgan boldı. Edisidin kelgen xettin onun balıllarını elip şu yerge ketkellikini bilgen idi. Lekin onun Varinka'ğı bolgan muhabbeti suslaşmağan idi. Onun bilen hoşlaşıdığan çağda onu Rusya'ya berip oynap gelişki teklif kıldı. Rusya'ya siz toy kığandı bari men, dedi Varinka. Mengü toy kılmay men. Ondak bolsa men misil etrepke mengü bağmay men. Boptu. Men şunun üçün bolsumu ergitigey. Siz mağı bəgən bu vədiğinizni hərgiz unutup qanman. Dedi Kitty. Doktorunun eytkini toğırı çıxıp, Kitty salamətliki əsligi gelip Rusiyaya qayıtdı. O ilgirkidək gəmsiz, xuşxuy əməz. Amma keypiyati turğullaşıp qalgan. Moskvadaki çağda beşidin ötken dərd ələmlərini unutup ketken idi.
1: İşçilani kapitalistlerin ezivatkallıkını bilirsen. Bizdeki işçiler bilen dikkalla, emgektin varlık cephasını tatıp, kançı işlisimi hayvan kokşaş yaşaş takdirden kutlanmayı gelivadudu. Ula işlep tapıdığan kımmetleri bedelige, turmuş şaraiti yakşılansa, aram aldığa vakitlığı erişse, bilim iliş pürsetleri igi bolsa tamamen bolatdi. Lekin kapitalistla ula yaratkan paydının hemmisini tatip edip ulağı hiç nimi kaldırmayı batıdı. İşçiler bilen dekkalla mengü atkalı orunda kele batıdı. Bu kıl tüzümünü özgertmeyi bombaydı. Diginin toğra şundak bulu batıdı. Şuna biz selisarlı kooperatif kurmakçımız. Kooperatifin bütün işlep çıkırışı, paydısı, işlep çıkırış kurallarının hemmisi umumunun buludu.
2: Hürmetlik radyo anlıkçılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Ben Abdursul Abdurayım. Hozirunglarda bo'lib o'tgani Tolstoyning dunyoga mashhur romani Anna Karenina.

Üçüncü kısım. Sergey Ivanovich Kuznetsov uzak vaqtlıq aqli emgekten çarçap, aram almaqçı bolup, yildikidek çet elgi çıkıp ketmey, 5-nji ayning axırda yezidiki inisinin uyge keldi. Onun qarışça en yaxşı turmuş yezi turmuşu idi. Şunlaşqa şu turmuşnun lezzetini sürgili inisininkige kelgen idi. Levin bu yıl yazda aksi Nikolay'nın kelmeydiganlığını bilgeşke, çoğun aksinin kelginige tolumu hoşal boldi. Lekin Levin Kuznetsovni qattıq örmet kılsı mı, yezida onun bilen billi turuş, onunğa bir az kolaysız idi. Aksinin yezgi bolgan karaşları Levin'ğa galit tuyulup, onu azraq xapımı kılıp koyu atattı. Levin üçün yeza hayat makani. Xuşallık, azap ve emgek meydanı bolsa, Kuznetsov üçün emgektin kiyin aram alıdığan, şehernin şavkulları, naçar havalırdın neri turulgan aram gah idi. O, onun şundak rolu barlıqı işin etti, hem onundun lezzetlinişini oylaydı. Levin'a yeza kişige her tereptin menpeyat berdiğan emgek makanı bolgallık üçün yakşı görün etti. Kuznetsovka bolsa, yeza hiç kılmay bikar yürgülü boludugan cay bulup köründüğallık üçün alaydı bilin etti. Onundun taşkırı Kuznetsov'nun pukralağı bolgan muamilisi mu Levin'nin sel açıkını keltür etti. Kuznetsov pukralağını düşünümen, hem ulanı yakşı görümen dep, dikkalla bilen pat pat paranlaşıp duratti. Ula bilen paranlaşışkı mayırıydı. Yasalmılı kılmaydı. Tabi muamili kılattı. Ula bilen herketin paranlaşkanda ulağı paydılık yeküllerini çıkarattı. Ve şu işleri bilen ulağını toluk çünü dağallıkını ispatlamakçı bolattı. Levin pukralağa aksidek muamili kılışını yakşı kömeydi. Ulağını emgek okşaş katnışıdığan asaslıq şerikliğe edep karaydı. Gerçi o dikkallanı hürmetlisi mi, ulanı özünün kerindaşları da köyüsü mü, o özüdeki boğul yisiyatının köpürekini dikkan iniganılarının üstünü emgellik edin de biletti. Ula bilen billi emgek kılgallarda ulanın küş kuvvetige, mulayimliğiga, adıllıkıga kayıl bolsa mı, lekin ortak işlada ulanın başka hisletlerge ihtiyaclık bolup kalgan çağlarda ulanın biğemliki, sörelmeliki, mes yürüşleri ve yalgancılıkları üçün gazibi kiletti. Eğer birerli Levin'din sen pukralanı yakşı göremsen dep sorap kalsa, o çokum nemi dep cevap berişini bilgen bolatti. O pukralanı başka her kandak ademge okşaş hem yakşı göretti, hem yakşı körmeydi. Elbette o akgönül adam bolgaçka, her kandak ademge bolgan yakşı körüşü, yakşı körmezlikini besip gitetti. Pukralağı mı hem şundak idi. Ama pukralağa alaylı şahsile katarda muameli kılmaydı. Çünkü o ula bilen billi yaşaydı. Paydı ziyallarla okşaş bulupluk almay, belki özünü mü ulanın bir əzası mən dəb oylaydı. Ula bilen pərqimba digenni zadılı xiyalığı keltürməkdi, həm özünü ulağı seliştürməkdi. Onundan başqa xocayın həm keliştürgüç,

0: İyon iyinin dəsləbki küllərinin biri də qeyri xizmətkar Agafiya özü yenili tuzluğan Mogoni yer astı üyüge əkirib ketib atqanda teyilib yıqılıb ketib qolunun beğişini çıxırıb aldı. Yerlik doktor tibbi şöyənni yenili pütküzgən sözmən bir yaş balı kelib təkşürüb qolu çıxıb ketməpdi dəb doğru sürkəb tenib qoydu. Ula uni tushlik tamaqqa tutib qoldi. U yosh doktor elgi mashhur Kozne Sheh bilan paranglish purustiga erishgani uchun to'limi xushol edi. U dunyodagi ishlardan to'liq xabari borligini ko'rsatmoqchi bo'lgandek, bu yerda bo'linayotgan pitni gaplarning hammasini Kozne Shehga so'zlab berdi. Yani texi yerlik avtonomiyanın üstüdün yaxşı iş qılmadı deb şikayet mi qıldı. Kozni şef onun gəplərini əstaydıl anladı. Aralab onu bunu sorab mı turdi. Yeni bir tınşıq uçıq erişkenizin xuşal bulub kettim o qandaq, nait səviyyəlik, əm dəl cahidi eytilgan qaraşlarını otturuğu qoyub, o yaşının qatlıq etibarı erişdi. Şunudun ki illa o köngüldikidek ilip berilgan kızgın söhbettin kiyin payda boludugan bir ini sığılı tonuşluk kuşkuy halitigi keldi. Doktor kaytip ketkendin kiyin karmaklarını ilip derya boyuğa belik tutkulu ketti. Kozni şef belik tutuşka heves kılattı. Yeni tehi muşu mänisiz hevesi üçün pekirlinip mi koyattı. Haydilavatqan etiz bilen malları otlavatqan otlaqqa bamaqçı bolup turuvatqan Levin aksını harvısığı selip derya boyuğa apırıp koydu. Bu yazının yığım vaqtı bilen terim vaqtı birli vaqtı toğır gelgen külle idi. Bu yılının osoli közgü körünüp turatdı. Keler yılının terimiğa tayarlık kılını atattı. Çöp çapıdığan vaqt kelip kalgan idi. Qarı buğday tutaş başaq elip texiddan tutmağan idi. Şamalda başlarını çayqap, yenik dol kullanıp duratdı. Arı arsıda serik otla körünüp durgan sulu, vaqç terilgan zıra ətlə arsıda kökürüp körünətdi. Çilgi buğday koyuq üsüp, yerinin yüzünü yepip ketken. Mal dəssəb, taş tək ketip ketken, axtarmı yerlərinin yerimi əydilib bolğan idi. Etizlağı tökülgən dövü-dövü qığının pırıqı gügün məhəldə xuşpıraq otlanın pıraqlarığı qoşulub, burungu güpüldəb urulub duratdı. Sazlıqladiki, dərya boylardiki piçalla denizdək tutaş qanat yiyib yatatdı. Ulanın arılırdiki otlamı qarı qollarını kən yeyib, Oru velişini saklavatkanda körnetti. Bu, yıldı bir keledigan ciddi yığın pəslinin aldıdı ki, kıskı müddetlik aram ili veliş məzgili idi. Kündüzü ısıq, hava uçuq idi. Keçe kıska, şəbnem çüşüp duratdı. Bu yılki osoldun ümit çoğ idi. Akı ufkı ikisi otlaq tərəbki berişleri üçün ormandan ötətdi. Kozni şef dərək yopurmaqları bilən qırımsən qaranğılıq çömülgən ormanın çıraylıq mənzirsini toymay tamaşa qılıp mağatdı. O dəm qaramtıl körüngən, uyar bu yerlərdə konu seyriq yopurmaqları közgeçeli qıp qalıdıqan, çeçək çıqarğılı turğan, Qeyri lipa dərxini. Dəm bu il tikkən köçətlərinin parqırab turğan yumran tallarını inisiği körüstüb gilətdi. Levin təbiyyətinin güzəlliki toğırlıq sözləşdim o. Aksının təbiyyətinin güzəllikini maqtab qılğan sözlərini anlaşdımı xalım aytdı. Artıqçı gəb təbiyyət güzəllikini buzudu dəb bilətdi. Aksının gəplərgə hədəb qoyğını bilən xiyalı başqa yerdə idi. Ormandan çıqqandan kiyin ulanın bütün diqqəti Töpelikteki aktarma yerinin umumi körünüşüge merkezleşti. Aktarmanın bazı yerlerini ot çöp besip getip, u ot çöple sargı işgi başlagan. Bazı yerleri dessilip, yol bulup ketken. Bazı caylarda katar kılıp, topu döylep koyulgan. Bazı yerleri heydep koyulgan idi. Etizliklada harvula katar ketavat attı. Levin harvulanı sanap çıkıp, kereklik nerslerinin asasen toşulup bolgallıkını peraz kılıp, işçi de huşal boldı. Otlak gelgenden kiyin, hiyali ot oruşku yet geldi. O özümü ot oruşka alaydı kızık attı. Otlak gelipla Levin harvını tohtattı. Kelin ot çöplerinin üstüdün şebnem tehi ketmigen idi. Kozni şef pes küçüse ayığının şebnemde öl bulup ketişidin korkup, inisidin harvını tohtatmay, derya boyudiki tallıkı heydep berişini talep kıldı. Levin ot çöplerinin desilip ketişige işçi ağırsı mı, amalsız harvını otlak üstüdün heydep mandı. Egiz ösken otla harvının çaklarığa, atının putlarığa yumuşak tigip, çaklarının gügüsüllerge, şadıllarga uruklarını yepiştirip barattı. Aksi dereklerinin tüydü olturup, karmaklarını onlaşkı başıldı. Levin atma harvidin çıkırıp, derekke bağlap koyup, yeşil, külren ot çöp denizi içige kırıp ketti. Su yığılıp kalgan oyman caylanın yipektek yumuran ot çöpleri Adem'nin belige kiletti. Levin otlakını kesip ütüp çoğun yolu çıkkanda, Hesel herisinin sandukunu götürüp kilovatkan, bir gözü işip ketken bir bovayını uçurattı. Bir sanduk heri tutup aldın mı nime Fomeç? Dep sorudu Levin.
1: Nedin tutup alemen deysiz, Konstantin Dimitriç? Üzümlikini saklap kala alırsam çoğun gebden ha? Bu ulanın ikinci ketim keçi. Hayriyet, balıla berip tutup gelişti. Ulan şu çağda sizin etiziniz ne idev etip diken. Otlağını koştun çıkır verip la koğulap yetişi vaptı. Hey Fomeç, etkına. Çöp çepikiga hazır çüşümüz gerek mi o ya ki bir neç gündün kiyim mi? Ay ya da kaçangı çüküt ettiniz. Bizden adetimiz bu içe Seynit Peter bayramıgı küçüş gerek. Ama siz başkaladın baldurak çepiş küçüşmüşsünüz bombaydı. Yani küçüşünüz acetsiz. Bu yıl ot çöple yakşı. Kişi içi ulağlarınızı bəhüdük yetidu. Avaray kandıgırak bula. O Tanrı'nın ilgideki iş. Şundaktımı asasen yakşı op kala dep oylayma.
0: Levin aksının yenigi geldi. Kozni şef bir mi belik tutalmagan idi. Şundaktımı zerikmey keyfi çağ oltıratdı. Levin doktor bilen kılışkan parangıdın hozurlanıp ketken aksının özü bilen paranglaşkısı kelip turgallıkını sezdi. Lekin u öygü baldura kaytıp berip, ət çöp çapıdıqallarını orullaştırışka aldırap turgaçka, aksı bilen paranglaşışka hepsilisi yok idi.
2: Boldı, emdi mağaylı,
0: dedi u.
1: Nemege aldıraysa, yani bir dem oltıraylı. Qara, üstü beşeğinin ölü öp ketkinni. Mən bilik tutanmağan bolsam mı, yanılı kuşal mən. Belik tutuş bilen oğlaşının yakşı yeri tabiyetki yıkılırsan. Qara, bu sunun rengige. Ne mi digen çıraylık?
0: Dedi Kozneşev.
1: Bu yap işil kırgak bir tepişmakta isimgi saldı. Onun ne mi tepişmak işgeldigini bilemse? Çöp suğa bizden çay kılıp turgunumuz turgan deydiken.
2: Men bu tepişmakını bilmeydiken mi?
0: деп мәйіс жауап бәді Левин.
3: Сізге азады немі керек?
4: Ашыныңыздың сізге азған қатлы керек.
3: О қатла бұй әдемес.
4: Мән сізге ойнышыңызды өйге чақыртып келешіңізге болмайдығалығы тоғырлық деп қыған.
3: Оның білән көрішім зөрір бұп қаған. Чүнкі...
4: Мән оял кішінің немі зөрір еттің ойнышы білән көрішідіғалығыны сүріштімек жемес.
3: Сіздің мағиеттіңіздегі бұ шапқасызлығыны бұрын әжеп білмәптікен мән.
4: Әр кіші өзінің хотыныға

0: erkinlik bilen himmetini yüz abroyunu sakla şartı veren biri top. Şundakken bunu şapkasızlıktan ataşkı bulam da.
1: Bilsiniz bu şapkasızlıkta mı yama iş? Bu digençü rezillik.
0: Yok. Eğer siz bu sözü işletişini yakış görseniz, emisi sizge şunu dep koyay. Erinin nenini yap durup, er bilen balısını taşlap gitmekçi boğa ademli rezildisi buludu.

Hürmetlik radyo anlıkçılar, anlavatkanınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunla da Bolovatkan'ı Tolstoy'un dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

Bilemsen, men sen togırlık oylap olturattım, dedi Koznishev. O doktorunun eğitişçe Nayanlı'nın ehvalı çatakken, o hile ekluşu ba yigitek kılıdı. Men sana burun mu digen, hazır mı deymen, yığınğı bamısan, Avtonomiya komitetinin işleri bilen karın omu sonmaydı. Eğer dürüst adamlarımız bu işlerden baştassa, işler tekimi buzuludu. Biz pulunu tölevatımız, pul iş hakkı serp kılınavatıdı. Lekin ne mektep, ne doktor, ne tuğut ana doğru kanı yok. O momen hiç ne mi yok? Hemen sınav baktım, dedi Levin, hoş akmağın dek boş sözle. Kolum din kem mi de? Şundak dursa, amalım kança. Neymiş ki kolum din kem miydi? Rastımını desem, bu işini düşünmeyi vadim. Köngül bölmem dikin, iktidarı yetmem dikin desem, hiç kaysa emez. Ya oğurluk mıydın mı? Ondak emez. Sınap baktım, karısam kolumdun kemmeydi gandek, dedi Levin. O aksının geplerge tazı dikkat kılıp ketmedi. Közleri deryanın o ketedeki etizlikta karayıp görüngen bir nersideydi. Onun at ya ki atkı minip kelevatkan gocidar işkellikini perk kılalmedi. Nemiş ki kolumdun kemmeydi? Urunup bekip, oylığının dek bombısa, royunu çürvetsen bulamdı. Özengi şunçilik mi işençin yok mu? İşenç doğruluk yap kılvat sen. Levin'a aksının bu gepi azırak təsir kıldı. Mən onu çönmeymen. Daş ödük çeğimde bana integral hesabını başkala bilidiyo, sen nemiş ki bilmeysen? Dese, ben işençimini yoktup koygandek bop kalattım. Lekin bu işki kegende onu kılış üçün məlum kabiliyet bol iş şart. Aldı bilen şu işinin muhim iş işkeldeki işin iş gerek. Neme? Acaba bu iş muhim emes mi? Dedi Koznishev. İnisinin özü muhim dep bilvatkan işka sel karavat kallıqı. Bolup mu özünün digerlerge kulak salmağallıkı onu hap kılıp koydu. Mən onu muyum dep karmaymen. Hem onu kızıkmaymen. Ehval şundak dursa onu menin neyme amalım? Dedi Levin cevap berip. O yıraktın körüngen karı nersinin otlık kilovatkan gocudar işkellikini emdi inek gördü. O çok

0: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yukarıda 19. əsirdeki Avrupa tənqidi realizm ədəbiyyatının yukarı pəllisigi çıkan Rusiyanın uluq yazgıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Şincan Xalq Nəşriyatı nəşir kılgan. Danlıq ədəbi tərcüman Rahman Mahmud tərcümü kılgan Anna Karenina namlıq romanını anlattı. Yaqtırıp anlığının lağı rəhmət. Davamını Ətiki Radio Kütüphanesi programımızda anlıq aysilə. Bugünkü Radio Kütüphanesi programımız Muşi yerde ayaklaştı. Bugünkü programımızın nazaretçisi Esker Tursun. Mesul muhariri Abdullah Molla. Diktori ve kiriştürgütçisi Abdursul Abdurim. Hürmetlik radyo anlıkçılar, endi deyiptinler, stansımızın başka serkıl programları da olsun.
1: Ben onun bilen uçuruşup kaldım. Benim payda buluşum onun da bazı özgürlüklerini barlıqı keltirdi. Benim sayıdak ayış için bilen, o başkalar bile uçuruşunu kalmaydıgan, hatta özüge yüzlenemeydiğen bop kaldı. Bir günü o menden ayrılıp hemen kaytadan başlaşını karar kaldı.
2: Üçüncü numarlıq bemar.
3: Doktor, men hamışlık keslik griptar boğa okşaymen. Kandak davalansam bula.
1: Ciddileşmem. Hazır doğru bilen davalaş xeylili bir xatar. Önümü işençilik. Onun başka psikolog davalasak mı?
3: Baktık yüzünü men. Özümünü özgertti mən. Azıraqlı özgürüş mü? Meni ümitke teximi yıkılaştırdı.
4: Psikiki sağlamlıqa köngül böleydi.
5: Sağlamlıq dastıqınımızda.
6: Talındaki işkili kodunu sahilisekla yemeklilerinin işlep çıkılgan orne. Tevşürüp ölçeş uçuri qatarlarını kör alayımız. Hatırcam situal alayımız.
7: Qormuğa tuz şekerini azıraq salaydı. Obdan talısaq sağlam ozuqlu alayımız.
5: Sağlamlıq ayıqımızda.
8: Tamaqdan kiyen piyadımın eş, uzun ömür görüşke paydılık.
6: Velisbit bilen işgı verip gelsek, tenimiz sağlam buludu. Yol tosuluştu mu korkmayımız.
5: Sağlamlık kolumuzda.
6: Ehletlerini türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydını alayımız.
5: Denizlerini içip, hava almıştırıp dursak, öğünün havası saplaşıp, mikropla yok aydı. Sağlamlık her vakit yenimizde.
6: Piyadla yolu köpüyüp, Yeşillik kıpırkengen mealimizden muhiti barğansırı yakşı bulmakta.
5: Sağlam cungu birlikte açırışımızgı muhtaj.
9: Kızı, bugün ananızga öncü dal numar içip berişke vaxtınız çıka mı?
10: Ben yığılıştım, kayıtman eken kıpıra ya.
11: Atanım bilen bir koruda durumuz, ama vaxtımız odol kemmeydi.
9: Ağzınız bütüp kaptı o.
12: Zukan da kağılı hılı oldu. Ensirap kanmışsın da sizi deyimi geydim.
13: Ata anam bilen bir şehirde durmuz. Ama künlep künlep vaxtımız odulken miydi?
11: Ata anamız bilen tam...

0: La bu söz kişiler kalbiden çoğunkur oranıp boğanışken. Emeliyette hazır körmez bulup kilişinin aldıdılar köz gökürge ak düşüş meselesini el kilişin oyluşuş teşebbüs kılınıvatıdı. Fakat hizmet ve turmuşta nerslerini körüştü kıynılıp turmuş süptigi təsir yetsila operasiya kılıp davalaşını oyluşkı buludu. Prinsip cihette kancı boldur bolsa şunca yakşin. Köz gökürge ak düşüş operasiyesi nur sunduruş operasiyesi devirge kadem koydu. Süni kristalının bir xatalik önümü 100 yıl gıyıydı. Libin özü en mayır boğan köz gökürge ak düşüş kesilini davalaşını misal kılıp mundaq bir meselini oturgu koydu. Hazırki köz gökürge düşken akını ilibitiş operasiyesi bimarlarını zadı kaysı derecede əsige keltüreleydi. Fakat bimarının körüş kutunu əsige keltürüş derecesi 73 üçün mü? Roşenki bu hılalet ihtiyacını kandır almaydı. Libin mundaq dedi. Hazır köz gökürge düşken akını ilibitiş operasiyesi körüş kutunu əsige keltürüş operasiyesi devredin nur sunduruş operasiyesi devrige kadem koydu. Sünni kristal siliş növetki köz gökürge ak düşüşünü önümlük davalaşına usulü. Libin yenim ilgilgen alda tunuşturup mundaq dedi. Eğer ənənvi yek fokusluq sünni kristal köçürülse, adatta fakat yirakını körüş meselesini alkılgılı buludu. Lekin yeniden güllengen köp fokusluq sünni kristal birli vaqtta köz gökürge ak düşüş, köz torluşuş, nur sündürüşü normal bolmaslıq qatarlıq köp xil meselelerini alkılıp, bimarlarının tabi hem ala süpetlik, jirak, otra, yakın bütün musabili körüş kutigi erişige yardan berdi. Meselen, yirakını körüş kutigi tayınıp optimobil aydaş, yakın arlıqta kitap okuş ve otra arlıqta kompüter işiltiş qatarlıqlar. Adette, sünni kristal köçürülgen köz gökürge düşken akını ilivitiş operasiyesi 5 minut içinde tamamlandı. Kesik küçük bulup lıqanmasın, belki özlügeden itilip, bimar şu künüla nerslani iniq köreleydi. Onundan başka, yani nurgun bimar sünni kristalini köz gızadı kaç yıl koyulu buludu, deyip soraydı. Mən mesuliyetçallıq bilen köpçelike şunu eğitimen ki, 100 yıl koyup koysumu çatak yok. Bırak Libin bunlar ne təkidledi. Bimarga azadı kaysıqıl sünni kristal maskeledu, yana məxsus bölüm doktorları operasiyadan burun umumüzik təkşürüş arqılıq bekitiş gerek. Yokur süpətlik davalınış aldın kışart. Her yeli az deyende bir qetim közünü təkşürtüş. Operasiyadan burunki mükemmel təkşürüş hem ilgar üskünlerden ayrılalmaydı, hem təcrübisi mol doktorla koşunudun mu ayrılalmaydı. Libin mundaq dedi. Doktorxanalarının bimarlarının işençisiyle erişirdiği sebep şu ki, birinciden, ular dünya boyunca aldınca Katar'da turduğun əsvab üskünlerini dağımlıq kırgüzüb, operasiyadan burunki tayarlıq, operasiya cereyanda yetekçilik kılış Katarlıqlarını sındırıp, bimarlarını tez, ıxcam, toğrı diagnoz koyup davalayalaydı. İkinci, diagnoz koyuş ve davalaş teknikisi halkara ölçemge cipslaşkan bulup, barlıq baş operasiya doktorları memleket boyunca dotsint unvanının yukarı kişiler arasından talap çıkıldı. Libin yana bunularını təkidledi. Kiselini davalaş cereyanı da bimarlarını tərbiyyiləşme oxşaşla yetekçi orunda durup davalaş ünümü ve akıvetigi təsir görüstüdü. Ahallarının kündülük turmuşta közünü asraş, köz asraşkı dair pənni umumlaştırış bilimlerini köprək düşünüşünü. Köpçiliknin her yeli az diyende bir qitim köz keselikleri boyunca təkşürtüb, baldur baykaş, baldur diagnoz koyuş, baldur davalışını ümit kılımın. Hergiz mu, közdeki akını pişip yetildirgen dinkin, andın davalısaq mı ülgürümüz deydiğen bu xil karıştı bulmaslığını tekim ümit kılımın.
1: Her qitim koçlarda kişilerin əxlət taşlığını görsəm, əxlətini terip, əxlət sandığıga taşlayman.
2: Anam muhit asıraş işçisi. O, her günü səhər saat 4'te hizmet kılışını başlaydı. Her günü 6 kilometr yolunu 10 saat tazlaydı. 400 cildin artıq əxlətini bir tərəf buldu. Anam muhit asaraş işçisi. Boran çapınğa qarmay her günü şəhərimizni tazlaydı.
3: Bu iş cəpalıq, lekin nəçi 10 yıl işildim. Şuna bu işqa bağan sırı mihrim düşüb qaldı.
4: Aca, bugün hava ısıq, kırdıttım su istiyelene.
5: Güzellik ve pakızlıkını koğduğu için muhit asıraş kişilerine ihtiram.
1: Ana, çapa çektiniz.

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine, vaktim çıksıla esti saklıgan uçurlarını retleydim. Hey, uzun mezgil uklamay, tanat kuzuş sebeplik, esti tutalmaydıgan bop kaldım.
1: Мен иммунитет системеси. Ухлымай таңат кузу сәбәплек, якындан буян лимфа хуҗайрыларым ва киселлек каршы торгычы хуҗайрыларым бәхле аҗизлап кетти. Бактериялар бәдән әзаларымга халыганча бузгынчылык кылып атыды.
2: Мен бөрәк. Ухлымай таң аткызу үти сәбәплек, зәр тазлаш хезмәтем катты калайм калышып кетти. Zehirlik madılar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
3: Ben yürek, uzun mezgil uxlamay tan atkuluş sebeplik, hizmetim normdan eşip gidip tügişeyle dep kaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atkuluş, kararsız bombağı oxşaydı. Beden azaları normdan artık hizmet kılgalıktan agahlandırış verdi. Tanışıdınız mı?
5: Ben bir tamçı su.
6: Ben mi bir tamçı su?
5: Ben sütsüzük yarıktan geldim.
6: Ben pakız su ambarıdan geldim.
5: Güllükte güllerini soğur ben.
6: Cümekni çın etmektu. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
5: Мен чоң дарыяларга куйылып, бипаян этизларны сугардым.
6: Баскын суу дарыяга куйып берилди. Мен сисип кеткен капкара сыяк окшоп калдым.
0: Суу байлыгын кадырлайлы. Ар бир тамчы суу өз орнун тапсын.

0: ne kitirlik keçirim kılındı.
1: Ben tallam, beni beni. Sikot işçilerle test kılındı. 3 minutta isabatınız kırdı. Asalla, ne kıl alalaysız?
2: Teşimiz pal pal, işçimiz gal gal. Karız bilen karız kaytırımız. Öpkimiz ne işçiden kakudu.
1: Mukapat poli tarıktılgan aman, karız kaytırmen.
3: Kulağını kesip, kosağını yama aç diyen şu da. Küller hakikaten test ötü atıdı.
4: 90 yıllarda tuğulgan 3.6% kişinin inavetlik karızının kararı daim ötüp gidiyordu. Onun üstüge karız bilen karız kaytırıyordu. Ula hem istimal hevesini yığılmaydı, hem karız kaytırışka kurbi yetmeyi vardı.
1: Bir güne gözümünü şundak assamla, karızların bırakıp tügep ketken bolsa, emini kaytırdım başlasam de pekme arzu kılın.
5: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytarishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytarish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib ololadigan amaliy kuchingiz bo'lsin. Sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.

0: Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir günde yeni küyler sizge hemrab olsun. Nakşi muzika, ruhnun ozıkı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıkını kandırdığan menevi bulak. Ayacangı tolgan dillağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan coşkun kalitlerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teşnalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle, üzülmez melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki gülzarlıkı kadem besin de, isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşbıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde, tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilip. Üzülmez küyle, her vakit sizge hemrah olsun. Ben sizlerin yakın dostumla, Abdursul Abdurliyim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez duygulağı tolgusu. Yine ondan olsa tuncu köyümüzle başlap gettik. Merhamet.
1: Oh, oh, oh. Oh, şahlı şah, kıl kapı.

0: Arab'ın yukarı süpatlik terakiyatı da özlüksüz yeni vəziyet yaratayla mavzuluk obzor ilan kıldı.
1: Stansımız xəbri. Cungo Kompartiyası Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin əsası. Memleketlik Siyasi Kengeş'ten reisi Van Huning 7 ayının 19. günüden 22. günü geçe Şizang'da tekşürüp tətqiq kıldı. O monolanı bildirdi. Partiya 20. növbetlik Merkezi Komiteti 4. umumi yığınının royunu çoğunkur ızcil əmeliyleştirip, Başşuji Xi Jinping'nin Şizang hizmeti toğrusudaki muhim bayalları ve yeni devirdeki partiyanın Şizang'ı idare kılış tedbirini ızcil əmeliyleştirip, mukimlik, terakkiyat, ekologiya, çigranı küçeytişten ibaret 4 çoğun işini devamlıq çiğin tutup, 15. 5 yıl mezgilide sosyalistik zamanı vilaşkan yeni Şizang kuruluşunu cesaret bilen ilgir sürüş gerek. Van Kunin Lhasa şehri, Ali vilayeti berip tekşürüp tetkik kılıp, cemiyet mukimliği, milletle iştipaklıkı, butxanı başkuruş, çigara rayonunu güllendirip halkını beytiş, tarihi medeniyetini koğdaş Katarlık ehvallarını ilgiledi ve her millet kadırları ammısı bilen söhbetleşip fikir almaştırdı. Van Kunin munulanı bildirdi. Şizang'ı idare kılışta oldu bilen Şizang'ı mukim kılış gerek. Şizang'ı kanun bu iç idare kılış telifini emeliyleştirip, cemiyet idare kılış asasını puhtalap, iştipak mukim bolgan siyasi ve ictimai vaziyetini müstehkemleş lazım. Milletler iştipaklıkı devletimizdeki her millet halkının can tomuri. Partiya kurulgan 105 yıldın buyan partiyanın halkını iştipaklaştırıp ve yetekleb kolgu keltürgen uluğ muvaffakiyetlerge. Şizang tınıç azat kılıngan 75 yıldın buyan karlık egizlikte barlık gelgen alem şumul özgürüşlerge birleştirip, Cunha milleti ortak yevdisi enini müstehkemleş. Cunha milleti ortak yevdisi kuruluşunu ilgiri sürüş, teşviki terbiyesini canlık, süpetlik, ünümlük kanat yaydırıp, milletle iştipaklıkı terakiyatını ilgiri sürüş kanununu izcillaştırış ve yolu koyuşunu çiğ tutup, memleketlik milletle iştipaklıkı terakiyatıdaki ülgülük rayon berpa kılışını çoğunkurlaştırış. Devletimizde dinni cungoçılaştırış, din işlerini idare kılışını, kanun çıllaştırışını küçeyç telipi asasen, Lama dinini sosyalizm cemiyetine uygulayışka üzlüksüz yetekleş. Şizang'daki tarihi hüccetle, arheologiyelik emeli boyumla, medeniyet mırasları katarlıklarını koğdaş ve onundun paydınışını küçeytip, milletlerinin arılışı, almaştırışı, yuğurluşunun tarihi musabısını gevdilendirip, Cunha medeniyelikinin parlak nurunu namayan kılış. Yeni devirde çigara rayonunu güllendirip, halkını beyt şerketini ilgiri sürüp, namıratlıktın kutulduruş ötkülüge ucum kılış neticelerini müstekke

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Aldınkı 20 yılda Jüngo iktisadının sürüti, mukimliği, sağlamlıkını toluk namayan kıldı. Şundakla Halkara Pul Fondu Teşkilatı'nın Jüngo'nun bütün yıllık eş közlümesini östürgeldeki toğırsıdaki hükümünü delildi. Fransiye Paris Memuri Başkuruşu yani Pul Muamili Fakültetinin profesörü Açilay Abbe yakında Jüngo muhbirinin mahsus ziyaretini kabul kılganda mındak dedi. Jüngo iktisadi namayan kılgan evrişimlik, uzak müddet kesip tipini özgertişini ilgiri sürüş ve maslış iktidarını sicil östürüşünün neticesi. Onun arkasındaki pen teknikide yenilik yaratış hayati küçü kişini hayran kaldırdı. Jüngo Devletlik İstatistik İdaresi yakında ilan kılgan sallık malumatı körüstülüşçe, aldınkı 20 yılda Jüngo'nun işki işlep çıkırış umumi kımmeti okşaş mezgildikidin 4.7% aşkan. Muşayının 5'ida Halkara Pul Fondu Teşkilatı Jüngo'nun bütün yıllık iktisadının eş közlümesini 0.2% östürdü. Jüngo az sandaki eş közlümesi östürülgen asaslık iktisadi gevdilerinin biri. Abbe mındak dep kardı. Aldınkı 20 yılda Jüngo iktisadının ifadesi bir kanş tarafta ifadelendi. Birinci, Jüngo yeni süpetlik işlep çıkırış güçlerini yetiştirişini tezletip, yukarı teknikalık yasımıçılık, yukarı yeni teknika ve yeşil energiye katarlık sahalarının terakkiyatını küçep ilgiri sürdü. İkinciden, soğudu korukçılıkı katarlık taşkı hırslığa duş gelgen bolsa mı? Jüngo'nun yasımıçılıkı yanıla dünya kesip zenciri ve teminat zencirinin muhim tırkı bulup, eksport, iktisatının eşi de devamlık muhim rol oynadı. Bunundan başka, makroluk siyaset del cayda küçük bulup, yukarı teknik sahasıya meblağ zilişka türtki bulup, iktisatının eşini küçük terekki iki kıldı. Abbe, bugünkü Jüngo dünyadaki muhim sanayet çoğun devleti bulupla kalmay, yeni varslık kılıç devamı da üzlüksüz yenilik yaratıdığan medeni çoğun devlet dedi. O ilgire köpketim Jüngo'da ziyaretli bolgan. Beijing, Shanghai, Guangzhou, Jiaxing qatarlıq şehirlerge bağın. Yakınkı bir ketimliki bu yıl 6 ayda bolup, Jüngo'da bir ay turgan. Abbe mındak dep kardı. Jüngo dünyadaki ağdırış karakterlik yenilik yaratışının muhim bölüşkege aylandı. Yeşil tıpkı özgertiş, süni akıl qatarlıq sahale cüş urup ravajlanıp, dünya iktisadının terakkiyatına yeni hareketlendirgüş küş koştu. Jüngo dünya boyunca kuyaş energiyelik batarya tahtısı, energiye bataryası ve yeni energiyelik otomobil işlep çıkırdığan asaslık devlet. Jüngo mükemmel kesip zenciri ve kölem evzellikigi tayınıp, yeşil teknik tenerhini zor derecede tövelletip, energiye tipini özgertiş arkalık, tekimi köp terakki kılavatkan devletlerini nepki eriştirdi. Süni akıl sahası da Jüngo'nun yukur iktidarlık çoğun modeli ve tenlik akli teknikisi tez terakki kılıp, maşini adem katarlık akli cabduklarının yasımışılıkta kullanılışını tez ilgiri sürüp, işlep çıkırış usulünü çoğunkur özgertip, kesip ünümünü östürdü. Abbe mındak dedi. Jüngo'nun pen teknikide yenilik yaratışı çet el karhanılırga ken hemkarlık boşluğu ilip geldi. Meyli tetkik kılıp içiş, yenilik yaratış, akli yasımıçılık, ya ki yeşil, tövən karbolluk kesip cahitli bolsun, çet el karhanıları Jüngo'daki hemraları bilen tekimi çonkur hemkarlışıp, teknik terakiyatı, ve kesip derecesini östürüş ilip gelgen pürsettin ortak behrman bolsu boludu. Şunun bilen bir vakitta, Jüngo'nun gayet zor bazar ihtiyacı mı? Yer şar yeşil teknikisi
ve tövən karbonluq əl qılış layihəsini davamlıq mühim tərəqqiyat boşluğu bilən təminləydi. Yıqında yuqur temperatura Avropa dövlətlərini qiyin əhvalğı çüşürüp qoydu. Hava tənşügüş qatarlıq, Cungonun aile elektr saymalları qızğın alqışqı erişdi. Abbe, bu Cungo yasımıçılıqının rıqabət küçünün aşqallıqını namayan qıldı dəb qardı. O mındaq dedi. Meydi hava tənşügüçi nait vəkillik xarakterigi igi misal. Bu məsulat Avropa bazırının ehtiyacı asası da tətqiq qılıp yasalgan bulup, istimalçılarının yaqtırışıqı erişdi. Abbe monulanı bildirdi. Cungo karxanaları tez yenilik yaratış, mükemmel təminat zənciri və küşlük kuruluş iqtidarı tayınıp, ilgar texnikini tez sürətdə yuqur süpətlik istimal məsulatıqı aylandırdı. Bu, Cungo karxanalarının ilgirki tənərx əvzəllikigi tayınıştın, yenilik yaratış arqılıq dünya rıqabetigi qatnışıqa buruluş yasıqallıqını əksettirdi. Abbe mındaq dedi. Cungo'nun her yıllık patent iltimas kılış miktarı təxminən 1 milyon 800 min bulup, bu neticile tez sürətdə real işləp çıxırış küçük ayını alaydı. Bula karxana ve kəsiblədə kən küləmdə kullanılıp, pən texnikide yenilik yartış bilən kəsib tərəqiyatının yaxşı aylın işini şəkilləndirdi.

Hürmet radyo anguçula. 2026 yıllık yazlık tatillik yolcula transporti başlangandın kiyin, Jungo Laos tömür yolu da çigira halkıp sayahat kılış kızgıllıkı davamlı kaçtı. Tağ deryalardın halkıgan bu polat tömür yipek yolu, Jungo ve çet ellik sayahatçilerinin yazlık tatilde seperge çıkışıdaki kızık nokta bulup kaldı. Jungo Tömür Yol Kunmin İdaresi Guroyi Çeklik Şirketinin sallık malumatı da körüstülüşçe 7 ayının 1. günü yazlık tatillik yolcular transportu başlangandın bu yan. Kunmin'din Şişuan Benna'a künüge otur hesap bilen 53,2 poiz katnagan. Jungo Laos Tömür Yolu'nun devlet işçi bölgede toşulgan yolcu 649 man adam kıytımga. Mohan portudun kirip çıkan yolcu 11 000 adam kıytımdan aşkan. Devlet tömür yolu Kunmin İdaresi okşaş bulmagan yolcuların seferge çıkış alahidlikige asasen mulazimet tertibini elalaştırıp Şişuan Benna, Poir Katarlık biketlerde yolcularını Hanzu tili, Laos tili, İngiliz tilinden ibaret 3 xil tilda mulazimet bilen teminlep noktalık rayonlarda yolcular transport hadimlerini yetekleş mulazimetini küçeytişke orullaştırdı. Noktalık yolcular mahsus közniki tesis kılıp çaklık orunduk, daim işiltidigan doğru katarlık boyumlarını seplep yolcularga yardım verdi. Fujandan kelgen sayahatçı Lin Royin ok poyizga oltırıp çet elge çıkış huşallıkını his kıldı. O, Jungo Laos çigra halkıgan poyizde oltırıp ekiş üçün, yakında Şişuan Benna'dın ok poyizge oltırıp Laos'nın Langpira ştatıgı itip geldi. Lin Royin mındak dedi. Tüncü ketim çigra halkıgan poyizge oltırıp sayahatki çıkıp, naayti yenilik his kıldım. Meyli özgeç poyiz belit şekli, poyiz içindeki köp kıl tildeki radyo eskertişi bolsun, yaki çigradın çıkışka kolay tertip bolsun, hemmisi mende çonkur tesir kaldırdı. 7 ayının 17 günü Jungo Laos tömür yolu Şişuan Benna bekitinin poyiz küçük salıda Engliyedin kelgen sayahatçı Makis ailesiyle bilen bile halkıra poyizini saklamakta. Ula yakında Engliyedin Kunming'i uçup berip, Kunming'da bir neç gün oynagan dinkin, tömür yol sayahati endizisi bilen, yol boyu Yüşi, Puar şehirlerini sayahat kılıp, retimini alaydı ostilitip, yol boydaki tabi şarayit ve örp adetlerini yiz kıldı. Makis, bu tömür yol bek kolaylıkken, biz çakmak boyuzgu oltırıp, Laos'ku bağmakçı dedi. Mohan çigra tekşürüş ponkiti sicil eşivatkan yolcula ikimiga karta yolcularını türgü ayırıp tarkaklaştırış. Kollektif oldun kelişip tamojnidin ötküzüş katarlık halk kolay tedbirlerini yolga koyup, akli delille süpsi, optimatik tez yolunu işkiselip, yolcularının çigradın ötüştiki tekşürtüş otturcu vaktini zor derecede kıskarttı. Hazır Mohan tömür yol portudaki halkara poyizlarının tamojnidin ötüş vakti tahminen 50 minut kıskartıldı. Mohan bekitinin çigradın kırış almış yoluğa ATM seplengen bulup, çetellik yolcularının çigra sırtıdaki bank kartısının çıkım kılışını kollaydı.

Radio anglıcı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 9 ayının 17 günü asasi katılan vekilleri sökbet yığında kılgan Xalqarayı en çok siyasi dur namlıq sözünün asaslı kısmını anladığımız.

Yeni taşsıman öpki yalığı yokumi bu zor özgürüşünü ciddileştirip etti. Halkıra muhit kündün künge mürekkepleşip atıdı. İktisatının dünyavilişi tətür iqimgı duşkili atıdı. Bazı devletlerde yek terepçilik, korukçılık edep getti. Biz tekimi turaksız, iniksiz bulup atkan dünyada devletimizin terakiyatını közlüşümüz şart. Devletimiz yukarı süpetlik terakiyat baskıcı kırdı. İktisatının terakiyat istihbali yakşılını atıdı. Şunun bilen birge, terakiyat tampon bulmaslık, yeterlik bulmaslık meselesi yanılı gevdülük bulup atıdı. Yukarı süpetlik terakiyatını emelge aşırışta yana nurgun kemtüklük, aciz terepler var. Kıyınçılık ve hırs, tosalgu ve özgürüş aldı da biz hem onu yuşurup özümüzün çetke almaslıkımız, körüp durup körmez kısalmaslıkımız, hem odukup nemi kılıçını bilmeye kalmaslıkımız, patparak pop ketmeslikimiz gerek. Ben daim mundak dep geldim. Cunhuan milletinin uluğ gülünüşü, herkes mu dakudumbak çeliş bilen asallı emelge aşırgılı buluduğun iş emez. Şallık netice japa muşakettin kilodu. İşkandak bir devlet, bir milletinin zamani vilişi, upmu unuşluk işka aşkan emez. Halkıra vaziyet ve devlet içi vaziyeti de çoğunkor, mürekkep özgürüş bolgan bolsa mu, lekin devletimiz iktisadının mukumluk asasıdı yakşınlış. Uzak müddet yakşınlışkı yüzünüştün ibaret asasi vaziyeti de özgürüş bolgunu yok. Devletimiz iktisadının yuşurun küçü yeterlik, evrişimliki zor, hayati küçük küçlük, imkaniyet boşluk çoğun. Siyaset koralları köp buluştek asasi alahidliki özgergini yok. Devletimiz terakiyatının köp terepleme evzelliki ve şaraiti özgergini yok. Devletimiz dünya boyunca en mükemmel, kölümü en çoğun sanayet sistemisiga, küçlük işlep çıkırış iktidarıga, mükemmel yürüyüşleştiriş iktidarıga, pevkulade zor kölemlik işki ihtiyaç bazırgı ige. Silinme ihtiyacının yuşurun küçü intayin zor. Biz vaziyetini ilmi tehlil kılıp, terakiyat umumi yüzünleşini igilep, mukumluk asasıdı ilgirleş hizmet başarı etmedi çıntırıp, yeni terakiyat ideyesi de çıntırıp, terakiyat bilen hevpsizlikini bir tutaş pılallap, işki çoğun ayınlışını asas kılgan, işki taşki koş ayınlış birbirini ilgiri sürdüğen yeni terakiyat endisini tez şekillendirişimiz gerek. İkinci, halk merkez kılıngan terakiyat ideyesini ızcılaştırışta çıntırış gerek. Halk rayi en çoğun siyasidir. Partiyemiz can dil bilen halk üçün hizmet kıldığan partiye. Şuna umum üçün partiye kuruş, halk üçün hakimiyet yürgüzüşti çıntırıp, halkının güzel durmuş istikini baştan ahır, eğişmaz küreş nişanı kıp geldi. Azkem yüzyıllık küreş musabısı da partiyemiz muşundak değiş bilerli kalmayı, ızıçıl muşundak kıp geldi. Uzun seferde Kızıl Armiye, Roçin Nayesi'nin Vinmin yesi Şacu kentinden ötkende Kızıl Armiyemizin 3 ayal cantisi bari yok bir yotkununun yerimini yurttaşlığı kesip verip yerim yotkan hikayesini kaldırgan. Yeni taşıman öpki yalığı yokumuğa takabül duruş kürüşü de biz halkının hayat bihaterliki ve ten sağlamlıkını birinci orungu koyuşunu baştılı inik oturuğu koyduk. Yokumunun yamırşini en zor çekti tosuş için biz memleket mıhyası da en münevver doktor, en ılgar üskünle, en ciddi ihtiyaclık baylıklarını yötkep, yokumluk keseldin kutkuzuşka bütün küçümüz bilen atlandık. Kutkuzuş davalaş hıracitini devlet toluk üstü kaldı. 14. 5 yıl mezgilideki terakiyatın pılallığında terakiyatta halkını közleş. Terakiyat neticilerden halkını ortak behriman kılıçtı çıntırıp, yukarı süpetlik terakiyatkı türütkü buluş ceryanı da türlük halk turmuşu işlerini yakış kılış. Halk turmuşu sahasındaki kemtüklükünü toluklaşkı tırış gerek. Dikkatli, halk ammısı umumüzlük köngül bölü vatkan, dikkat kılı vatkan halk turmuşu meselelerge tekimi

merkezleştirip, teximi karatmalıqı ige tedbirlerini kolunup, əməlileştirişini bir-birləp tutup, yılını yılğı ulap işləp, xalq amısının eriş duyğısı, bəxt duyğısı, bexəterlik duyğısını teximi toluq, teximi kapaletlik, teximi imkaniyetlik sıcıl kılış gerek. Üçüncü, asasi katlam partiye teşkilatları kuruluşu ve asasi katlam hakimiyet kuruluşunu küçeyiş gerek. Asas puhtu bolmasa eğer zimin titirep tağlamı tevrer. Asasi katlam partiye teşkilatlarını küçük kılıp kurup, asasi katlam hakimiyetini obdan müstehkemligendila, Cungoçe sosyalizmin uli müstehkem boludu. 14. 5 yıl mezgili de asasi katlamının ulu hizmetini küçeytiş, asasi katlamının idari kılış iktidarını östürüş cihette teximi zor küç serip kılış gerek. Partiyanın yeza asasi katlam hizmetliği bolgan umumüzlük rehberlikini küçeytip ve yakşılap, yeza asasi katlam teşkilatları kuruluşunun süpütünü östürüp, yezi kentlerini umumüzlük güllendirişini küçlük siyasi ve teşkili kapaletki iyi kılış gerek. Asasi katlamda cemiyet idare kılışını küçeytip ve onun da yenilik yaratıp, yeni devirdeki Fengchao tecrübesi de çıntırıp ve onu mükemmelleştirip, şehir yeza meal kuruluşunu küçeytip, dairleştirip başkuruş ve mulazimet kılışını küçeytip, İctimai ziddiyet, maceralarının köpmenbelik aldığını iliş ve ulanı müresse kılış, tügütüş universal mekanizmini mükemmelleştirip, ziddiyetini asasi katlamda hakiki tügütüp, cemiyet mukumluğunu yakşı koğdaş gerek. 4. Asasi katlam vekilleri başlamçılık rolünü teximi yakşı cari kıldırış gerek. Umumüzlük hallık cemiyet kurup çıkış, ahırkı noktu bulmasının, belki yeni turmuş, yeni küreşinin başlanış noktasıdır. Xalq amısı, mol, akıl, paraset ve çeksiz icadiyet küçüge ige. Asasi katlamdaki keng ammını teşkillep, seferver kılıp, uyuşturup, xalq amısının aktifliği, teşebbüskarlığı, icatçalıqını tolu kozgaş gerek. Partiye azaları, kadırla, avantgardlık, nemunlik rolünü toluq cari kıldırıp, xalq kurultayı vekilleri ambilen teximi koyuq alaqa bağlap, siyasi kengeş azaları özü teve sahedeki ambilen teximi obdan alaqa bağlap ve ulağı mulazimet kılıp, yezladiki biyiş başlamçıları aldın biyiğalla kiyinkilerinin biyişiği yardan birişi rolünü teximi paal cari kıldırıp, asasi katlamdaki keng ammını iştipaklaştırıp ve uyuşturup, teximi güzel yeni durmuş yaratış üçün tırışıp küreş kılış gerek. Ahırda şunu tekitleymen ki, sosyalistik Cungo terakki kılıp bugünkü günkü kelgüce kolgu keltürgen muhabbetle asmandın çüp kalgan emez. Başkala iltipat kılgan mı emez? Belki onu ken halık ammisi partiyanın rehberliki de capalık emgiki, akıl parazisti ve casartıgı tayinip işleş arkalık yaratkan. Bizninkidek muşundak 1 milyar 200 milyon ahalısı ba devlette her bir adam bir ülüş küş çıkarsa tağını talkan kılgudek kudretli küş mücessemlinidu. Her bir adam bir işini vücut çıkarsa bir hizmetini obdan işlise partiye ve devletinin işleri bir kadem algı basıdu. Hemminla asasi katlamdın ve işlep çıkırışının birinci sepidin keldinla. Sile her sahe her kesip tikilegi vekilli kılısıyla. Şuna hemmeylen gayi itikatını çınıtıp, ügünüp, yüksülüşke ehmiyet berip, katti iradı bilen capağı çıdap küreş kılıp, kiçik işladın başlap kılıp, kiçik işini çoğun iş katardı işlep, hazır kılıvatkan işini estaydıl obdan kılıp, işcan bir cüp kolumuzga tayinip, kişilik hayatını nurlandırıp, bəxtlik turmuşimiz ve güzel kelgüsümüzni birlikte yartışımız gerek.

Radio anlıkçı dostlar, tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 9 ayının 14. günü Şenşi ülkesi Yulin şehirde Jongo Komünistik Partiyası Süyde Vilayetli Komitetinin konu oranını ekskursiya kılgandı sözlügen sözünün mühim noktasını anladığımız.

Dostum, belkim yadınızı boz gerek. Biz bu birkaç günlük programlarımızda Gülmira Şemşidin'in Toy Könlek namlılık postunun aldın kısımlarını anlatkandık. Şunda kılıp Zülale asta asta bu rüyalıqını kubul kığamı buldu. Çünkü o devamlı bu azabını söyrep yürüy verişini halımaydı. Ama hicranın iskencisinden kutuluş için onunla şöhretini unduldurulaydıgan, onun oranını alalaydıgan biri buluşu kerek idi. Zülale, azametinin turmuşta tuyuqsız payda buluşu. Şundakla, özünü iki kıtım kutkuzu ilişi qarıp, onun payda buluşu belkim şöhretini tel töküs unduldurush üçün boz kerek degen tuyuqumu kep kaldı. Ondaqta, azimet zadı kim? Onun Zülale'nin iki kıtım kutkuzu ilişinin hemisi rastırla tasadı bilik müdü? Bula kızıqsınız, diyektiğiniz dağımlıq bugünkü radyo jorunu programımızı oranlaştırılgan Gülmira Şemsidin'nin Toy Könlek namlıq postunun devamı da bolsun.

0: Yeme içme seni oktatkan atananga muşunda cevap kaytıram sen?
1: Adem sendek döt ulam dey.
2: Bazılarga ballık devri bir ömür melhem bolsa, yine bazılar ballık devirde çalık ağalarını bir ömür tırışıp toluklaydı.
3: Başka cahitki mekteplerge imtihan verme. Çokum yenindi kalmışsan bu maydı.
0: Dallaha veremse, senin şu toy kılıç uzanın işime.
2: Ben bu olay yaşı göğüdek yaşa çıkı tırışım adıma.
4: Ata-anlarının ballarına köyünüşü ömürlük buludu. Lekin, ata-anlar mı ballarının örmetini kılıp, oy pikirlerini kulak silip anlap, onlara işinişi ilham medep berişi kerek.
5: Apa!
6: Ha, kızım, sen mi bu?
5: Dadam, şikayetlerine bir neçkür kıyım ağandım. Adladım tez yetkilişine evlenler cuma.
6: Makul, makul. Kızım,
5: al. Ara silahki yeni biraz kuvvet yemeklerimi aldım. Memmisini bizden yurttarabilerde yok deydi o.
6: Ben deymen. Senin aylıkı.
5: Apa, sizden imdeydiğinizi bilmen, apa. Pulunu buzup çaşmadım. Dadam, şikayetlerine yeşim çoğuyup kaldı. Kuvvet doluklar durgun olan yakşı, apa.
6: Kızım, minun sana demek
5: ki... Yorun bu yiyen üstü cümur ağız. Neçkinliğin kince yesliğe kırdı.
6: Ha, ha, ben yakşı baktım.
5: Ha, bana geldim. Makul makul, apa hazırca ciddi işim çıkıp kaldı, kim paran şeyli ya? Dadan bu salamı itip koyuyorum size, hoş hoş hoş.
6: Ay balam, benim şu sen bilen köprek paran şu ağım var idi.
7: Ata-anamız bilen mundaşkınımız, ula üçün en çok soğuk attı.

Sevimli radyo alıcılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda buluvatkını Merkez Xalık Radyo Stansısının üzülməz melodiya programısı. Yeni bir gündə yeni küylə sizgə həmra bolsun. Naxşı muzika, ruhnu oziqi, çarçıqan qəliblərinin təşnalıqını qandırdıqan mənivi bulaq. Ayacanı tolğan dıllağa pərvaz ata qılıdıqan fontan. Kuşallık dəmlərinizdə küy ağlan. Çarçıqan pəytlərinizdə küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan coşkun kalplerge huzur bir işlaydı. Sizden manevi teşnalıkınızla kandırdığan yanırak nakşıla, serhıl küyle, üzülmez melodiya programımızda. Kenundak da bu muziki gülzarlıkı kadem bilsin de, isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşbıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde, tekimi zor cesaret bilen, tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemra bolsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurrahim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgusu. Yine ondak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik.

Ha, süyünlük dostlar, programımızın da almıştırıvatımız. Hemimiz hudde kinolad gidek, yıkay çöçekler gidek, romantik muhabbet yıkayımızdan buluşunu arzu kılımız. Lekin emeliyetteki muhabbet yıkayısı onca güzel emez. Neymiş ki? Çünkü onun da nurgunluğun eğer tokaylıkla bu. Şu küçükken ufkuşmasıkla cidelle muhabbetinin sınıkı buluşu mümkün. Manımış sınakların üteligende andın o muhabbetinin, bəxtinin, huzurdun direk bir adı. En güzel nersi yeriş üçün bəzi de en çok bedellerini töleşki doğru girdi. Şundak bir nakş tekisti isimli kep kaldı. Çapani kim tola tassa, güherni şu alur taştın. Güherni alguca taştın, ni sevda ütüdü baştın. Demek, güzel nerslere eriş üçün, muhabbetki eriş üçün, çok bedellerini töleşki doğru girdi. Başkalarının muhabbetine heves kılıvatkan şu peytte, siz mi muhabbetinizde samimi muamilinizde atap yıkın. Belki şu muamile, şu bedelle sizge en güzel muhabbetini peyda kılışı mümkün. Muhabbetlik günümüz devamlı sizler.

Qadirlik dostlar, açlıq bexatarlığı dövlətinin çoğun işi. Terilğu yer açlıq işləp çıxırışının can tomiri. Başçı Xi Jinping terilğu yerdən ibarət bu can tomirini çıng saxlap, terilğu yerni qalaymıqan egili veliş, terilğu yergi buzğunçılıq qilishdək qanunğa xilap qılmışlarını qatdi tüzəp, yuqur ölçəmlik etizeri qurulışı selinmisi və başqoruş qoğda salmıqanı aşırıp, terilğu yer sanını kapalatlandırış, sübtünü östürüşke haqiqi kapalatlı qilish kerek tep körsətdi. Bu yıl kirgenden bu yan cayla en katlık boğan terilgu yerini koğdaş tüzümünü küçep emeliyleştirip, başkuruş koğdaş vasıtalarının derecesini devamlıq östürüp, tüzeş endisi yenilik yaratıp, her bir geriş terilgu yerini mol husul alıdığan münbet tıprakı tırışıp aylandırdı. Bu yıl klimatın paydasız amelleri başka yıllardakiden körünerlik köp olgan ekvalda, dövültümüzün yazlık açlıqıdan yine mol husul elendi. Hem tüncü kitim 300 milyar çıngdan aştı. Tasdiq qo'lga kelgan mo'l usul jaylarning terilg'u yerni qo'g'dash va sutini o'stirishni uziksiz kuchaytirishidan ayrilolmaydi. Jayla bir tarafdan tashlanib qolgan qaqas yerlarni qayta og'dirib foydalanishni ilgari sursa, yana bir tarafdan qishda bo'sh qolgan yerlarni ichib foydalanish salmoqini oshirib, terichilik qurilmasini sarxillashtirib, yozliq ochliq terish ko'limini puxta muqimlashtirdi. Terilg'u yerni qo'g'dash boshchi Xi Jinping boshdan oxir ko'ngil bo'lib kelgan cho'ng ish. Partiya 18-ci qurultaydan buyon başuji qayta-qayta tekshirib tadqiq qilib, namlik ahvolini ko'zdan kechirdi. Maysalarning o'sish ahvolini ko'rdi. Usulning ahvolini egalladi. Etizliqda turib, cho'nqur fikr yurgizdi. 2013-yil 12-ci ayda ochilgan markaz yezi xizmati yig'inida başuji Xi Jinping dehqonlar yezigiligidan boshqa sohaga o'tkazsa bo'ladi, lekin terilg'u yerni yezigiligidan boshqa sohaga ishlatishga bo'lmaydi. Agar terilg'u yerlar yezigilikidan boshqa sohaga ishlatilsa, bizning tomoq masalasini hal qilish asosimiz yo'q bo'ladi deb aniq ko'rsatdi. Ko'p yillardan buyon bosh shuji terilg'u yerdan iborat bu jon tomirini ching saqlash to'g'risida ko'p qitim muhim yo'l yo'riq berib va tasdiq silib, parnik yasash nomida yerni boshqa ishga ishlatish, belgilimga xilob dacha silish, terilg'u yerni qalaymiqan egilab uy silishni aniqlash va tuzash, terilg'u yerni yezigilikidan boshqa sohaga ishlatishni to'sish, ochliqdan boshqa ishqa ishlatishning oldini olish qatorliq talablarni ilgari keyin o'tirg'u qo'ydi. Terilg'u yerni qo'g'dash qizil chiziqini ching saqlash bilan birga bosh shuji Xi Jinping terilg'u yer sifatiga texmi yuqori talab qo'ydi. Yerlikka berib xizmat tekshirganda etiz eriq boshlig'i ko'p qitim berib, yuqori o'lchamlik etiz eriq qurilishini tekshirib, etizlar cho'qim munbat etiz bo'lishi shart. Davlat ochliq bexatarligi kasb balbig'i qurib, etiz eriq suvchilik qurilishini kuchaytirib, qora tuproqni qo'g'dash qurilishini yo'lga qo'yib, sho'rliq yerlarni turga ayirib o'zgartirish kerak deb talab qildi. Partiya 18-ci qurultaydan buyon davlatimizning terilg'u yerni qo'g'dash asosiy qurilmasi borgan sari mustahkamlandi. Qonun siyosatlar uzluksiz mukammallashdi. Yer boshqurish qonuni, yer boshqurish qonunini yo'lga qo'yish nizomiga o'zgartirish kirgizish orqa-orqadan tamomlandi. Qora tuproqni qo'g'dash qonuni vaziyatning ehtiyoj bilan barliqqa keldi. Terilg'u yerni qo'g'dash nishonini baholash kuchaytirilib, mas'uliyat qatlam-qatlam chingitildi. Terilg'u yerni obrot qilish va terilg'u yerni to'liqlashning butun jarayonini nazorat qilish, boshqurish chingitilib, egilash bilan to'liqlashni tamponlashtirish tizimi mustahkamlandi. Qisman o'lkalar yana etiz boshlig'i tizimini yo'lga qo'yib, har bir parcha etizning mas'uliyatini odamgacha amaliyalashtirdi. Bu yil ekologiyalik muhit qonun dasturi ovozga qo'yib ma'qullanib, terilg'u yerni qo'g'dash mislsiz yuksaklikka ko'tarilib, eng qattiq tizim, eng puxta qonunchilik orqali har bir g'irish yer yaxshi boshqarildi va uningdan yaxshi foydalanildi. Bu bir qator qattiq tadbirlar orqali davlatimizning terilg'u yerni qo'g'dash xizmatida ko'rinarlik unum qo'lga keltirilib, 1 milliard 800 million mo'lliq terilg'u yer qizil chiziqqa ching saqlandi. Terilg'u yerga kapolatlik qilishda sang'i kapolatlik qilinib qolmasdan, balki yana sifatga ham kapolatlik qilindi. Yaqinqi yillardan buyon yuqori o'lchamlik etiz eriq qurilishi mablag' silinmasi yildan yilga oshdi. Markaz mablag'ining mo besi silinmasi 2000 yuandan oshdi. Plan bo'yicha 2030 yilga borganda mamlakat bo'yicha jami 1 milliard 350 million mo'lliq yuqori o'lchamlik etiz barpo qilindi. Navbatda Guangdong o'lkasi Shaogan shahri, Chujiang rayoni butun rayon bo'yicha yerlarni universal tuzashning 2-chi bosqichlik turini planlab loyihalashni tezlatdi. Kichik etizni cho'ng etizga o'zgartirish orqali terilg'u yerlar eg'ir darajada ushoqlashib ketgan Chujiangda hozir 5 modun tuman kichik terilg'u yerdan 727-si azaydi. Yuqori o'lchamlik etiz ko'lami taxminan 12310 mo ko'paydi.
Bu yil merkezning birinchi nomorli hujjatida sho'rliq yerlardan universal foydalanish va kislotalashgan terilg'u yerlarni tuzlashni puxta ilgari surish aniq o'tirg'u qo'yildi. Oldingi ikki kunda Jiangxining Yifengdagi tuzalgan kislotaliq terilg'u yerlar chilgishalning pishposil yig'ish mazgilini kutib oldi. Shu joy 3 yilda 80 ming modan ortiq kislotalashgan terilg'u yerni tuzab, ilgirki tuvan mahsulotliq kislotalashgan etizni yuqori mahsulotliq munbat tuproqqa aylantirdi. Xebi ülkesi Sanju şehrinin Cungje kasıp bağıtısıdaki binem işgarlıq əla buğday sortini yetiştiriş etizi da, yezgilik texnika mütəxəssisləri kiyinki yıllıq yeni sortini yetiştiriş üçün tayarlıq qaldı. Bugünkü kündə ilgirki şorluq yerdin çıxıdığan bu binem işgarlıq buğday sorti Sanju Tianjin'nin cənubi və Shandong'nun şimali qatarlıq şorluq rayonlağı kena itildi. 15-ci 5 yıllık plan programması da terilgu yer kızıl sızıqını çın saxlap, terilgu yerge kapalatlı kılıç iktidarını devamlıq östürüş, açlıq bihaterlikigi kapalatlı kılıçta gevdilik orungu koyuldu. Bu yıl, dövlet terilgu yerini qoğdaş ve süptünü östürüşke dair kanun çıkırışını tezildip, terilgu yerinin cayılışını sarkıllaştırış, süptünü östürüşünü devamlıq algı sılcıtıp, terilgu yerini qoğdaş ve dövlet ziminini kökertiş boşluğu məxsus planını tüzüşke təşkilləb, terilgu yer boşluğu ve terilgu yerini toluqlaş boşluğunu ilmi bekitip, mängülük asası etizlanın cayılışını sarkıllaştırıp, təbii baylıqını başkuruş ve dövlet zimin boşluğu planı xeritisi arqılıq, qattıq başkuruş tizgirləşini yolu koyudu.

iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyot va turmush saviyasining o'sishiga ergishib, texim ko'p yashanganlar davomliq tarbiyalanish orqali ma'naviy madaniyat turmushini beytmoqda. Yaqin qiladan buyon joylar tarmoqlar boylik ta'minotini kuchayib kengaytirib, boylikning tuvanga tushishini ilgari surib, yashanganlar ma'rifining taraqqiyotining tiz sur'atli yo'liga kirishga turtki bo'ldi. Sağlık məlumatları göstərilişçi 2023-cü ilin məmləkət boyunca hər dərəcəlik törlük yaşanğanlar daşəsi 76 minə yetkən. Ölkə, şəhər, nayə, yez, bazar, kəntin ibarət 5 dərəcəlik məktəb başqoruş tor sistemisi və 15 çöntür, 61 kəsib, 298 dərəcəlik bir qədər mükəmməl boğan yaşanğanlar maripi dərəcəlik sistemisi şəkilləngən. Bunundan 20 mingdan ortiq yashanganlar nabga erishgan. Lekin shuni ko'rish kerakki, elimizning yashanganlar ma'rifida yanla boylik bilan ta'minlash yetarlik bo'lmas ahvol mavjud. Shahar, yeza, rayonlar ora taraqqiyot takshi bo'lmasi qatorliq masalani hal qilib, sifatni yanima o'stirib, unumni oshirishga to'g'ri keldi. Iglinishcha hozir elimizdagi yashanganlar dashuvlari hukumat va puxralar boshqurishdagi dashuv deb ayrildi ekan. Jalaning haq qilish o'lchimi birdek emas. To'latdek yashanganlar dashuvisiga bevosita qarashliq maktab rayoni, Beijing Veigongsun maktab rayoni misolga olsak, yashangan kursatlar har mavsumda har bir fan bo'yicha boshlang'ich sinf, o'rta sinf, oliy sinf bo'yicha munosib o'qish pul topshirdi ekan. Ayrim-ayrim holda 600 yuan, 800 yuan va 1200 yuan ekan. Tordiki va to'rsidiki darslardan boshqa nurg'un joylarda mahalla yashanganlarni kutish o'rinlardimi har xil yashanganlar maktablari tasdiqlangan. Fujian shamindagi yashanganlar dashosi shu joydagi nurg'un yashanganda kutinish apparatlari bilan birlikda yashanganlar maktabi qurgan. Hamda har qaysi rayonlardagi yashanganlar dashosi shuba maktablarining tavalligidagi yashanganda kutinish apparatlari bilan hamkorlikni faol ishga oshirgan. Yashanganlar dashosi o'qituvchilarni yashanganda kutinish apparatlari, mahalladagi oilada kutinish mulozamat punktlari va yeza baxt o'yinlarida yashanganlar ma'rifini qanot yoydirishga o'rlashtirib, yashanganda kutinish bilan ma'rifni birlashtiruvchi usul orqali yashanganda kutinish mulozamat kasbining taraqqiyotiga turtki bo'lgan. Hozir bir qism joylar maktab, maydon, o'qituvchi qatorliq omillarning chaktimiz kuchrayotdi. Tafakkurda yangilik yaratib, o'z joyining ahvoli qarab ish ko'rib, ko'p xil tadbir qo'llanib, yashanganlar ma'rifining qoplash doirasini uzluksiz kengaytirish, mahalla yashanganlar ma'rifini oldin taraqqiy qildirish kerak. Mahalla yashanganlar ma'rifi bo'yicha maktab boshqurish to'ri barpo qilib va mukammallashtirib, yashanganlarning yaqin atrofda uyg'unishiga qulaylik yaratib berish kerak. Masalan, Xubey ülkesinin Kuching nayasida yaşanganlar mektebi, yasli apparatları ve medeniyet tentarbiya paliyet meydan sarayları birleştirilgen yaşanganlar bilen balılar maz kademde mektepte oxutuş şekli konulgan. Şunun bilen bir vaqtta yaşanganlarının uygunluş, köngülüçüş ve nevirlerinin aldın haber iliş qatarlıq ihtiyacları kandırılgan. Nurgun yaşanganlar işik aldı da ali mektep arzusunu emelge aşırgan. Bununla başka tördeki yaşanganlar marifini zor küş bilen ravajlandırış gerek. Qol bilan tutqulu bo'lgan uyg'unish terminalini barpo qilib, yashanganlarning o'z oldiga jonliq uyg'unishiga qulaylik yaratib berish kerak. To'latlik yashanganlar dashosi maxsus bulut darsxonasi ta'sis qildi. Kursatlar oilada ishlatiladigan yon telefon bilan dars qatnasha oladi. Yana qayta-qayta ko'rib uyg'unish qila oladi. Turlik ijtimoiy boyliqlarni to'liq ish qilib, unumlik maktab boshqurish andis ustida izlanib, ondan texim ko'p yashanganlarni yashanganlar ma'rifining taraqqiyot natijalaridan o'rtaq bahramand qildirg'ul bo'ldi. Yashanganlar ma'rifining qo'llanishchiligini o'stirishdan boshqa yana uni qiliplashtirish, a'lolashtirib, taraqqiy qildirishni kuchayib ilgari surish kerak. Asosiy ma'rif bilan solishtirganda yashanganlar ma'rifining o'ziga xos alohidaligi bor. Yashanganlar to'pining qiziqishini to'ldirish orqali umrining oxiridagi turmush sifatini o'stirgil bo'ldi. Shunga dars tadqiq qilib ichish, qaysi darslarni ichish, qandoq o'qitish usulini qo'llanish qatorliqlarni o'z ichiga oldi. Hammasida yashanganlarning amli ehtiyojini ko'zlab, ularning qabul qilish alohidaligini o'ylashib, hamda yashanganlarga mos keladigan qurilishlarga ahamiyat berish kerak. Masalan, Shanghai yashanganlar ma'rifini uchirlashtirib, boshqurish sifatini ko'ngil qo'yib barpo qilib, uyg'unish qatnashgan har bir yashangan kishi uchun umrlik uyg'unish hisobati turg'izgan. Butun shahardagi har qaysi yashanganlar ma'rifi apparatlarida erkin tizimlashni ishga oshirgan. Yashanganlar ma'rifi apparatlari uyg'unish izini sijil xotirlashni ishga oshirib, hamda uyg'unguchilarni cho'rdab, sonliq ma'lumotlarni qizish va tahlil qilish va uni qulaylik bo'lgan xos uyg'unish mulozi bilan ta'minlashni ishga oshirgan. Yashanganlarning turmush uyg'unish alohidligini egallab, ijtimoiy taraqqiyot yuzlanishga yaqindan ergishib, rasm sizish, xattotlik, naqsha, musiqa qatorliq nisbiy an'anaviy tarbiya mazmunlari bilan ta'minlash bilan bir vaqtda aloq to'ri bilimlari, sog'lomlik, Sunni ahli iqtidor qatorliq davr taraqqiyot bilan zich munosabatlik mazmunlarini o'z ichiga olish kerak. Yashanganlar maktabi yashanganlarning bilim uyg'unish bog'chisi, turmush bog'chisi va ma'naviy bog'chisi bo'lish kerak. Hozir jamiyatda davr bilan tang ilgirlab uyg'unish har bir odamning umrlik ehtiyojiga aylandi. Yashanganlarning iqtisodiy ahvolining yaxshilanishiga ergishib, yashanganlarning ma'naviy ehtiyojining qanday

0: sağlamlıq dastıqınımızda.
1: Talındaki işkili kodunu sahil isekla yemeklilerinin işlep çıkılgan orne, təvşürüp ölçeş uçuri qatarlarını kör alayımız, xatırcam situ alayımız.
2: Qormığa tuz şekerini azıraq salaydı, obdan talısaq sağlam ozuqlan alayımız.
0: Sağlamlıq ayıqımızda.
3: Tamaqdın kiyen piyadımın iş, uzun ömür görüşke paydılıq.
1: Velisbit bilen işkı berip kelsek, tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluştu mu korukmayımız.
0: Sağlamlık kolumuzda.
1: Ahletlerini türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydını alayımız.
0: Denizlerini içip, hava almıştırıp dursak, öğünün havası saplışıp, mikropla yok aydı. Sağlamlık her vakit yenimizde.
1: Piyadla yolu köpüyüp, yeşillik kıpırkengen mealimizden muayeti bargansırı yakşı bulmakta.
0: Sağlam cungu birlikte atırışımızın muhtaç.

0: ak düşüş. Madde almışış karakterlik köz gökürge ak düşüş. Taşkı zahmeliniş karakterlik köz gökürge ak düşüş katarlıklarga bölünülü. Kesel buluş işiga asasen tuğma karakterlik ve kiyin payda boğan dep ayrıldı. Yakınki yıllardan buyan, kiyin payda bolgan köz gökürge ak düşüş kesilge gırıptar boğan kişiler topi yaşlı işçiga karap gözlendi. Yan telefon oynaş katarlık nacar köz ışıltış adeti, sağlam bulmağan yemek işmek adeti, jirakni körelmeslik, küşlük nurda oturuş katarlıklarının hemisi yaşlarının köz gökürge ak düşüş kesilge gırıptar buluşudaki sebep buluşu mümkün. Onundan başka, diyabet kesellikimi köz gökürge ak düşüşünü keltürüp çıkardı. Kelinkide karğanda birlemçi tiplik diyabet kesili bimarlarda naydı asallı körüldü. Onun üstüge hemisi bir kadar yaş bulup, kesellik ekvali tez terakki kıldı. Köp ballarda bir neç gün içide köz gökürge pütüllay doğuluşup, yeşlimini körgülü bulmaydı. Libin yanımındak dedi. Bunun başka yine davalaştaki hata karışlar mı var? Yakınki yıllardan boyan bulup mu köz doğrusu temizsila köz gökürge ak düşüş kesilini sakaytkılı buludu degen pişini iğva evcilip getti. Köz gökürge ak düşüşünü davalaşının alaydı ünümlük doğrusu yok. Barlıq köz doğrulur mu bunun işçide? Bu doğrular arkalık kesellik ekvani eski keltürgülü bulmaydı. Nacar sodigerlerinin teşvikat vasıtlarından hoşyar buluş gerek. Hazırca operasiya köz gökürge ak düşüş kesilini davalaşının birden bir ünümlük usulü. Operasiya kılıp davalaştımı hata tonuş mevcut. Yani köz gökürge ak düşüş pişip yetilgende andın operasiya kılış gerek deydiğen karış. Men bu keski yeni kirgendela bu söz kişiler kalbidin çoğunkur oranip boğanışken. Emeliyette hazır körmez bulup kilişinin aldıdıla köz gökürge ak düşüş meselesini el kilişin oyluşuş teşebbüs kılını vatudu. Fakat hizmet ve turmuşta nerslerini körüştü kıynılıp turmuş süptigi təsir yetsila operasiya kılıp davalaşını oyluşkı buludu. Prinsip cihette kancı baldır bolsa şunca yakşı. Köz gökürge ak düşüş operasiyesi nur sunduruş operasiyesi devirge kadem koydu. Süni kristalının bir xatalik önümü 100 yıl giyitidu. Libin özü en mayır boğan köz gökürge ak düşüş kesilini davalaşını misal kılıp mundaq bir meselini oturgu koydu. Hazırki köz gökürge düşken akını ilgitiş operasiyesi bimarlarını zadı kaysı derecede əsige keltüreleydu. Fakat bimarının körüş kutunu əsige keltürüş derecesige yetküzüş üçün mü? Roşenki bu hılalat ihtiyacını kandır almaydı. Libin mundaq dedi. Hazır köz gökürge düşken akını ilgitiş operasiyesi körüş kutunu əsige keltürüş operasiyesi devredin nur sunduruş operasiyesi devrige kadem koydu. Sünni kristal siliş növetki köz gökürge ak düşüşünü önümlük davalaşına usulü. Libin yanım ilgilgen alda tunuşturup mundaq dedi. Eğer ananvi yekfokusluk sünni kristal köçürülse, adatta fakat yirakını körüş meselesini alkılgılı buludu. Lekin yeniden güllengen köp fokusluk sünni kristal birli vaqtta köz gökürge ak düşüş, köz torluşuş, nur sundurşu normal bolmaslı qatarlıq köp xil meselelerini alkılıp, bimarlarının tabi hem ala süpetlik, jirak, otra, yakın bütün musabili körüş kutigi erişige yerden berdi. Meselen, yirakını körüş kutigi tayınıp aptıma bilaydaş. Yakın arlıqda kitap okuş ve otra arlıqda kompüter işiltiş katarlıqlar. Adette, sünni kristal köçürülgen köz gökürge düşken aklını ilivitiş operasiyesi 5 minut içinde tamamlandı. Kesik küçük bulup lıkanmasın, belki özlügiden itilip, bimar şu künüla nerslani iniq köreleydi. Onundan başka, yani nurgun bimar sünni kristalini köz gızadı kaç yıl koyulu buludu, deyip soraydı. Mən məsuliyetçallıq bilan köpçelike şunu eytimən ki, 100 yıl koyup koysumu çatak yok. Bırak Libin bunlar ne təkidledi. Bimarga azadı qaysqıl sünni kristal maskeledu, yana məxsus bölüm doktorları operasiyadan burun umumüzik təkşürüş arqılıq bekitiş gerek. Yokur süpətlik davalınış aldın qışart. Her yili az deyendi bir qetim közünü təkşürtüş. Operasiyadan burunki mükemmel təkşürüş həm ılğar üskünlerden ayrılalmaydı, həm təcrübisi mol doktorla koşunudun mu ayrılalmaydı. Libin mundaq dedi. Doktorxanalarının bimarlarının işençisiyle erişirdiği sebep şu ki, birinciden, ular dünya boyunca aldınca Katar'da turduğun əsvab üskünlerini dağımlıq kırgızıp, operasiyadan burunki tayarlıq, operasiya cereyanda yetekçilik kılış Katarlıqlarına sığındırıp, bimarlarını tez, ıxçam, toğrı diagnoz koyup davalayalaydı. İkinci, diagnoz koyuş ve davalaş tekniksi xalqara ölçemge cepislaşkan bulup, barlıq baş operasiya doktorları memleket boyunca dotsint unvanının yuqur kişiler arasından talap çıkıldı. Libin yana munularını təkidledi. Kiselini davalaş cereyanı da bimarlarını tərbiyyiləşme oxşaşla yetekçi orunda durup davalaş ünümi ve akıvetigi təsir görüstüdü. Ahallarının kündülük turmuşta közünü asraş, köz asraşkı dair penni umumlaştırış bilimlerini köprek düşünüşünü. Köpçülüknün her yeli az digende bir kitim köz keserlikleri bu içi tekşürtüp, baldur baykaş, baldur diagnoz koyuş, baldur davalışını ümit kılımın. Her giz mu, közdeki ahni pişip yitildürgendinkin, andın davalısak mı ülgürümüz deydiğen bu hıl karıştı bulmaslığını tihim ümit kılımın.
1: Her kitim koçlarda kişilerinin ahlak taşlığını görsem, ahlakını terip ahlak sandığına taşlayım ben.
2: Anam muhit asraş işçisi. O her günü səhər saat 4'te hizmet kılışını başlaydı. Her günü 6 kilometr yolunu 10 saat tazlaydı. 400 cindin artık ahlakını bir taraf oldu. Anam muhit asraş işçisi. Boran çapınğa qarmay her günü şehrimizni tazlaydı.
3: Bu iş cəpalıq, lakin neçi 10 yıl işildim. Şuna bu işqa bağan sırı mihrim düşüp qaldı.
4: Aca, bugün hava ısıq, bir yuttum su istiyelene.
5: Güzellik ve pakızlıkını koğduğu için mühit asıraş kişilerine ihtiram.
1: Ana, cəpa çektiniz.

0: 36 milyard yuan bolup, okşash mezgildikidin 7.6% aştı. Sähiye sağlamlık çıkımı 1 trilyon 219 milyard 100 milyon yuan bolup, okşash mezgildikidin 10.8% aştı. Maliye Ministerliği Hamçot Mekkemisi'nin maun başlıkı Tan Zayfu mındak tep görsetti. Aldınki 20 yılda türlük maliye siyasetleri devletin zor stratejiyelik vazifelerinin emliliğini ilgir sürüş, halk turmuşuğa kapalı tıkılış ve yakşılaş, yerlik maliyenin tekşi mokim yürüyüşünü ilgir sürüş katarlık cihetlerde aktif rol oynadı. İşki ihtiyacını kengaytiş stratejiyelik asasi noktasıdı çın turulup, selinmini aşırış, istimalını ilgir sürüş, sıcıl algı sılcıtılıp, maliye, pul muamile, işki ihtiyacını mas ilgir sürüdüğen bir qatar siyasetlerini yolgu koyuşta yenilik yaratılıp, maliye mebliğinin muhim rolü cari kıldırılıp, el işçi selinmesi ve ahal ile istimali teximi yakşı urgutuldu.
1: Stansımız haberi. Saudi Ministerliğinin en yeni sallıq məlumatı da körüstülüşçe bu yılının aldıngı yerimde istimal boyumlarının konusunu yenisiğe almaştırı siyasetinin önümü davamlıq görülüp, bazarının hayati küçü önümlük urgutulup, ala kadar tavarla setiliş sonmasının 1 trilyon 100 milyard yuanga yetişige türtkü bolgan. Bunundan 150 milyon adam xetim nepke erişken. Bütün memleketten qarğanda siyasetinin paydası tez

0: ayda 65,4%-ге yetti. İkinci pəsildə yeni energiyelik avtomobillərinin parça setiş bazırıqı sınıb kırış nesbiti 62,4%-ге yetib, tarixdiki ən yuqarı səviyyə yaratıldı. Əxli boluşqı yüzləndürüb dərəcəsini östürüş cəhətdə, birinci aydın 6-cı ayıqıca rəqəmlik və əxli məhsulatlarının setiliş miqdari oxşaş məzgildikidin 13,4% aşdı. Əxli közəynək istimalının yeni qızıq noxtısıqa aylandı. Cungu İzmaypəllə Akademiyası Maliyyə İxtisad Strategiyası Tətqiqat Yurti, Bazar Obruti və İstimal Tətqiqat İşxanasının müdiri Yi Şauxa mundaq təpqarıdı. Konusunu yenisiga almashtirish siyosati yerlikka öz aldığı iş görüş huquqi berdi. 19 ülke öz aldığı to'liqlama berish turini ko'paytirdi. Shanghai, Jiangsu qatorliq joylar axli uy jihozlari, yashanganlarga mos keladigan mahsulotlar, oldingi qatordagi axli uskunalarni to'liqlama berish doirasiga kirgizib, gullanma iste'mol musobaqa yo'lini yetildirib, yangi kasb taraqqiyot bo'shlig'ini kengaytirdi.
1: Stansimiz xabari. Muhbirning 7-nji ayning 22-nji kuni Gouyan davlat mulkini nazorat qilish boshqarish komitetidan egilishcha, bu yil 1-nji aydan 6-nji oygacha markaz korxonalarining ishlab chiqarish tijorat sifati muqim o'sib, yurishish vaziyati muqim yaxshilanib, foyda umumiy summasi 1 trillion 400 milliard yuanga yetib, muqim mulk selinmasi bultirqi o'xshash mazgildagidan 4,5% oshgan. Gouyan davlat mulkini nazorat qilish boshqarish komitetining mas'uli munolani bildirdi. Oldingi yarim yilda markaz korxonalari turlik xiris va aniqsizlikka faol taqabil turib, imkoniyatlik sijil taraqqiyotni ishga oshirdi. Fan texnika o'tkiligi hujum qilib sur'ati tezlatilib, kasb o'rinlashtirmasi va qurilmasi sarxillashtirilib, davlat mulki, davlat korxonalari islohoti davomli cho'nqurlashtirilib, davlatning cho'ng-cho'ng qurilishlari butun kuch bilan ilgari surildi.
0: Stansimiz xabari. Tamojna bosh mahkamasining mas'uli Gouyan axborot ishxonasi 7-nji ayning 22-nji kuni ochgan 15-nji bashilni boshlash qadamni elish bosh temasidagi yurishlik axborot e'lon qilish yig'inida munolani bildirdi. 15-nji bashil mazgilida davlatimiz xalqaroda eng raqobat kuchiga ega tamojna nazorat qilish boshqarish tizimi sistemasini kuchab barpo qilib, ichki o'tish va hamkorlikni eng zo'r qulaylik bilan ilgari surdi. Oldingi 20 yilda davlatimizning tashqi savdo import eksporti o'xshash mazgildagidan 16,9%, eksport 13,4%, import 22,1% eshib, miqdor va sifat teng eshish, yangilikqa yeshillikqa yuzlanish, a'lolarni kirgizish, chiqarish, savdo hamrohlari borgan sari ko'payishdek taraqqiyot vaziyati borliqqa keldi. Tamojna bosh mahkamasining boshlig'i Sun Meijunning oshkorlashicha, kelgusi 5 yilda tamojna texmo a'lo nazorat qilish boshqarish orqali tashqi savdoning yuqori sifatli taraqqiyotiga mulozamat qiladi ekan. Sun Meijun mundaq dedi. Biz giralashma shakldagi vaziyatga qarab nazorat qilish boshqarishni yo'lga qo'yib, tamojnaning nazorat qilish boshqarish talabini korxonalarning import eksport mahsulotlarini ishlab chiqarish ta'minlash zanjiri tartibiga kirgizib, ko'p xil usulda birlashma to'shish, bir talon tuzumi bo'yicha tamojnadan o'tkazish usulining qoplash doirasini kengaytimiz. Aql tamojnaning avlod almashib darajasini o'stirishni tezlatib, 2030 yilgacha 90% dan ortiq chegara yig'iziga axli tekshirish uskunalarini saqlab, korxona va ommaning tamojnadan sezimsiz o'tishini doimlik holatga aylantiramiz.
1: Stansimiz xabari. Gouyan axborot ishxonasi 7-nji ayning 22-nji kuni yangi musobaqadagi kurashchilar, jungoluk va chet ellik muxbirlar bilan yuz ko'rish yig'ini o'tkazdi. 1 iyul ordeniga erishguchilar va mamlakatlik 2 munavvar bir ilg'orlarning 5 vakili esil xislatni joriy qildirib, qatti bo'shashmay kurash qilib, davr va xalq yuz kelaligidek yangi natijalarni yoritishni cho'rdab, jungoluk va chet ellik muxbirlar bilan ko'rishdi va fikr almashtirdi.
0: Stansimiz xabari. Eron taratqullarining 7-nji ayning 22-nji kunidagi xabariga qaraganda, Eron qurolli qismi Hatam Anbiya markaziy bosh shtabi shu kuni agar Amerika Eronning ul aslihalariga bo'lgan tahdidni harakatida ko'rsatsa, Eron qurolli kuchlari O'rta Sharq rayonining neft eksportini to'sdi. Hamda bu rayondagi neft, tabiiy gaz, elektr va iqtisodiy ul aslihalarga zarba beradi degan.

ایران اسلام پارلمینتنن باشلقی کالیباف شو کنی هرمز بوغزی وضعیتنن اروشتن برونقی حالت که قایت مایده غلقنه بیلدردی. او مندخته دی. بو اروشتن لوگیکسی این تاین اینق. یعنی یا همه آدم ایگه بولدو یا هیشکم ایگه بولالمایدو. اگر ایران رایوندا نفت اکسپورت قلالمسا باشقی دولتلامو نفت اکسپورت قلالمایدو. Agar Iranning bexatarligi kapolatga ega bo'lmasa, rayon ichidagi har qanday ul asliha bexatar bo'lmaydi. Faqat Amerika armiyasi mavjud bo'lmagan ahvolda Hormuz bo'g'izi andin bexatar bo'ladi. Hamasning yangidan tayinlangan rahbari Haya 7-oyning 22-chi kuni vazifaga o'ltirgandan keyin tunji videoliq so'z qilib, Hamasning navbatdagi bosh vazifasi Isroilning G'azza rayoniga qaratgan harbiy harakatini umumiyuzlik to'xtatish. Jumladan tajovuzchilik va qirg'inchilikni uzil-kesil to'xtatish. Isroilning G'azza rayonidan umumiyuzlik chekinib chiqishini ishga oshirish. Shuning bilan bir vaqtda G'azza rayonining insonparvarlik yordamini qabul qilish iqtidorini asliga keltirish hamda uning qayt qurish musobasini tezlatish deb ta'kidladi. Hayo Falastindagi har qaysi guruhlarning so'zlashishni darhol boshlashini hamda milliy apparatni qayt qurish mexanizmini barpo qilishga tutish qilishini murojaat qilib, Uning muhim nuqtasi demokratik prinsip va milliy o'rtaq to'nish asosida Falastin ozodlik tashkilotini qayta tashkillash dedi. Amerika zungtungi Trump 7-oyning 22-chi kuni mundaq dedi. Iron arqitim Hormuz bo'g'izida paroxotlarga o't ochsa, Amerika Iranning bir ko'rigi yoki elektr stansiyasini, jumladan Tehron shahri ichi va atrofidagi mushu turdagi aslihalarni bombardimon qiladi va vayron qiladi. Bunun bir gün ilgiri u yana Amerika Iranning Koh Kolan yer osti yadro aslihalariga noyita tezla zarba berishi mumkin degan. Iran diplomatiya ministrligining bayonotchisi Bag'ai Koh Kolanda har qanday yadro faoliyatining mavjudligini inkor qilib, Amerikaning Koh Kolanga maslani bo'lishi faqat Iranga tajovuz qilish uchun bahona o'ydirib chiqarishni maqsad qiladi dedi. Иранның пұрави әсліхәлері бомбардыман тәхтедегі ұчырғандың кейін, қалқырадығы қамны фүт қаралық мал бағасы 7-жайның 22-ші күні базар епілғанда тәхминен 3% өрліді. Hürmetli radioanlıqçılar, yuqurda xəbərlə anladıq. Xəbərlərimizdən diktorları Abdursul Abdriyin bilən Zumrət Yasin, növətçi mühərriri Patigül Muhammed, nazarətçisi Qurban Nisa Cəbbar.

Hürmetli radyo anlıkçıla. Aldınkı 20 yılda Jüngo iqtisadının eş süreti, mukimliki, sağlamlıkını toluk namayan kıldı. Şundakla Xalqara Pul Fondu Təşkilatının Jüngo'nun bütün yıllık eş közlümesini östürgeldiki toğırsıdiki hükümünü dəlilledi. Fransiya Parij Memuri Başkuruşu yani Pul Muamili Fakültetinin profesörü Açilay Abbe yakında Jüngo muhbirinin məxsus ziyaretini kabul kılganda mındaq dedi. Jüngo iqtisadi namayan kılgan evrişimlik, uzak müddet kesip tipini özgertişini ilgiri sürüş ve maslış iqtidarını sicil östürüşünün neticesi. Onun arkasındaki pen teknikide yenilik yaratış, hayati küşçe kişini hayran kaldırdı. Jüngo Devletlik İstatistik İdaresi yakında ilan kılgan sallık malumatı körüstülüşçe, aldınki 20 yılda Jüngo'nun işki işlep çıkırış umumi kımmeti okşaş mezgildikidin 4.7% aşkan. Muşayının 5'ida Xalqara Pul Fondu Təşkilatı Jüngo'nun bütün yıllık iqtisadının eş közlümesini 0.2% östürdü. Jüngo az sandiki eş közlümesi östürülgen asaslık iqtisadi gevdilerinin biri. Abbe mındaq dep qardı. Aldınki 20 yılda Jüngo iqtisadının ifadesi bir qanş tarafta ifadelendi. Birinci, Jüngo yeni süpetlik işlep çıkırış küşlerini yetiştirişini tezletip, yukarı teknikalık yasımıçılık, yukarı yeni teknika ve yeşil energiya qatarlıq sahalarının tereqiyatını küçep ilgiri sürdü. İkinciden, sodu qorukçılıkı qatarlıq taşkı hırslağa duş gelgen bolsa mı, Jüngo'nun yasımıçılıkı yanıla dünya kesip zanciri ve təminat zancirinin

Hürmet radio anguçula. 2026 yıllık yazlık tatillik yolcular transporti başlangandan kiyin Jungo Laos tömür yolu da çigira halkıp sayahat kılış kızgıllıkı devamlı kaçtı. Tağ deryalardan halkıgan bu polat tömür yipek yolu Jungo ve çet ellik sayahatçilerinin yazlık tatilde seferge çıkışıdaki kızık nokta bulup kaldı. Jungo Tömür Yol Kunmin İdaresi Guroyi Çeklik Şirketi'nin sallık malumatı da körüstülüşçe 7 ayının 1. günü yazlık tatillik yolcular transportu başlangandın bu yan. Kunmin'din Şişuan Benna'a künüge otur hesap bilen 53,2 poiz katnagan. Jungo Laos Tömür Yolu'nun devlet işçi bölgede toşulgan yolcu 649 man adam kıytımga. Mohan Portu'dan kırıp çıkan yolcu

0: 디 아르투르데.
1: Kainatki jismla toxtamay aylınıp turğandak adamlar tinim tapmay tarish arqalıq özünü takamulaşdırıdı.
2: Men aspirantlıqqa imtihan bermekçi. Her günü yataq, aşxana, kütüphane arasında qatırap, sözlük yatlap, muhim nuqtalarını tekrarlap da yürüyemen. Boldı qılaymı degen. Lekin bilimnin taqdirimni özgertidiganlıqqa, tirishchanlıqımnın haman cevabı bulduganlıqqa işinip geldim.
1: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp turğandak adamlar tinim tapmay tarish arqalıq özünü takamulaşdırıdı.
3: Men tamaq yetkizgichi. Boran chapqundunni yanmaslıq mening kundilik adetim. Vaqtida yetkizib bera olmasam, texmo biyaram bo'laman. Lekin uyga qaytishimni kutayotganlarni o'ylasamla, qaytidan jonlanib ketaman.
4: Dada, Abdot qırdab ketibsiz.
5: Özünüzni asrang, jiddileşmang.
1: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp turğandak adamlar tinim tapmay tarish arqalıq özünü takamulaşdırıdı.
6: Bizdek doktorlarga keç gündüzning almışıp kelishi hech iş emas. Ang qiyini oşu hayat mamatlıq suallarga javob berish. Her qaytim yerib charchaganda doktorlukni başlagan chaqdiki qasmimni aslayman.
7: Medisinanın izzet örmeti ve mukaddeslikini anlı koğdat, hayatını kadirlep, ölümlü amal, avrıqa sebep kılımız.
8: Gayige, itikatka, tirişçallıkı ihtiram.
9: Mini çikim, qayrız çaqmaqtızlıqda bijirildu, rənə, kibirlik keçirim qılındu.
10: Mentallan, mini, sikot işidilər təsitlindu, 3 minutda isabatınız kırdı, asalla nəqbul alalaysız.
11: Teşimiz palpal, içimiz qalqal, qayrız bilən qayrız qaytırımız, öpkimizni içidən qaqudu.
10: Mukapat poli tarxtılğan aman, qayrız qaytırmən.
2: Qulaqını kesib, qosaqını yamaş degen şüdə. Küllər həqiqətən təsdiq edətdi.
12: 90-cı illərdə doğulğan 3.6% kişinin inavətli qarzının qərəli daim ötüb gedidi. Onun üstügə qarz bilən qarz qaytırıdı. Ula həm istimal həvəsini yığılmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyvatıdı.
10: Bir günə gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bıraqılıb tügəb getkən bolsa, Әміне қайтыдың башысам, деп бәхмі арзу қылымын.
13: Сіз қайтыдың башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы төзіп, едіраки істимал адетіні етілдіруң. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп әлішіні рәт қылыдыған кәскелдіңіз болсын.

Radio anlıqçı dostlar, tövende başucu Xi Jinping'nin 2020'li 9 ayının 17 günü asasi katılan vekilleri söhbət yığında kılgan Xalqarayı en çok siyasi dur namlıq sözünün asaslı kısmını anladımız.

bir qadam olğa basıdı. Hemmanla asasi qatlamdın ve işlepçikirişnin birinci sepidin keldinla. Sile her sahe, her kesip tikilagi vekilli kılısile. Şuna hemmeylen gayi itikatın çıngıtıp, ügünüp, yüksülüşke ekmiyet berip, qatti iradı bilen capağı çıdap küreş kılıp, kiçik işladın başlap kılıp, kiçik işini çoğun iş qatardı işlep, hazır kılıvatkan işini estaydıl obdan kılıp, İşcan bir cüp kolumuzga tayinip, kişilik hayatını nurlandırıp, bəxtlik turmuşimiz ve güzel kelgüsümüzni birlikte yartışımız gerek.

Radio anıqıcı dostlar, tövənden başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 6. ayının 25. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. növətlik Mərkizi Komitetin Siyasi Bürosu'nun 31. qetimliq kollektiv ügünüşü riyasetçilik kılığandı sözlügen sözünü aldımız.

Radio anlıkçı dostlar, tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 9 ayının 14. günü Şenşi ülkesi Yulin şehirde Jongo Komünistik Partiyası Süyde Vilayetli Komitetinin konu oranını ekskursiya kılgandı sözlügen sözünün mühim noktasını anladığımız.

0: Yeme içme seni oktatkan atananga muşundak cevap kaytıramsa?
1: Ademi sendek döt olam dey.
2: Bazılarga ballık davri bir ömür melhem bolsa, yeni bazılar ballık davrida çalı qağalını bir ömür tırışıp toluqlaydı.
3: Başka cahitki mektepleri imtihan verme. Çokum yenimdi kalmışsan bu maydı.
0: Allah veremse, senin şu toy kılıç uzanın işime.
2: Ben bu olay yaşı göğüdek yaşa çıktırışı vardı mı?
4: Atanlarının ballarga küyünüşü

aktif pozisyede bulsak, aktif roy haletini saklayalısak, kılıvatkan her bir işimizden kıymet yıskılalayımız, huzur yıskılalayımız. Vakitin kandak ütüp getivatkanlıkını sezmeye kalınız. Turmuş tüpşüravatkan kıyınçılık okşaş. Ama biz onunla okşumaydıgan usul bilen karısak, okşumaydıgan bir adımga aynalayımız. Demek, bir iş kututkan pozisyaya hemmedi muhim. Pozisyaya hemmini belgeleydi o degen cümle şunudun kep çıkan. Şunlaşka aktif pozisyada bulaydı, ıllık tebessümde bulaydı, şundala güzel ne diyeceğim bizden buldu. Ondakta nöbetteki güzel akşamı silerim.

toxtamay kusur izdise, ondaq da onun da cahandaki başka barlıq güzel əxlaqlarının hemiz toplanğan təqdirdi mi? O bəri bir nölgidən. Demek, kot-kot adam başkalarının gözüge sert göründü degen gen. Bu, meyli er, ya ki ayal bolsun, hem meylenge kartılgan. Şunlaşka, fəzilitimizge, əxlaqımızı yatuğan kılıqlarını özümüzden ziraq tutaylı. Çünkü mihri muhabbetimiz, en üçündak güzel huy beylimiz bilen, tekimi əvzige çıkırsa. Benim dağılsa, güzel köylerimizge, devamlı kulaq selam.

Сүйүмдүк радио алуучу достор, ушул тапты программабыз давам ишип атыды. Бир жүп инак кошуна дыйканлар болгон экен. Улар язда бири-бириге жардамдашып, дыйканчылык иштерин кылышып берди экен. Бир күнү туюксуз бир дыйкандын аялы унунга: "Биз кошунубузга жардамдаш келе бир апта болду. Унуга мындай жардам берибесе кандай болот? Уну бизге жардам кылыш керек го?" депти. Şunun bilen ula muyum işi bombası mı? Kesten koşnusunun yardım kılışını talep kıldı. Bu koşnusu özünün işlerini tek kıp bulanmay kıyılınıp kağaçka bunu naraz buldu. Bırak na ilaç yeni yardım kıldı. Külle ötüp ayla ötüp ula karşı taraf için hatta bir çögün yetküsü mü könlüde hesaplaydıgan derecege yetip. Ahire bu koşnular bir-birge çidap bulanmay, yıraklığa köçüp gidip durdu. Demek özü yardım kılan, özü kılan yardımge, yani yardım berişini küçük arkalık, yani naitim yıkım boğan bir koşnusundan ayrılıp kaldı diyenge. Biz kündülük turmuşumuzdu mu, hoşundak başkalağı beğen yardımımızdan hesaplap oltursak, yani nurgun kımmetlik baylıklarımızdan ayrılıp gelişimiz mümkün. Şuna, biz başkalarına ata kıgallarımızdan hoşal buluşumuz gerek. Hoşal bulalışımız gerek. Her kız mı, ben onu kıpverdim, bunu kıpverdim, bana kaytırış gerek. Dep duranmasıkımız gerek. Ne müşün? Ondak dep durvasa özümüz çarçap getimiz. Şunlar aşka yakışılık kılaylı. Çin kalbimizden çıkırıp kılaylı. Hem başkalarına kıgan şu yakışılıkımızdan her vakit söyüneyli. Әнді яқшылықны білмейдіған, минеттарлық тұйғысы ең адамлаға яқшылық қылып, яқшылық қылып, чарчыға вақтымызда ұлаққыға яқшылығымызда тоқтатсақ болады. Әмі рой жәтті өзіміз түгішіп кетсек, өзіміз азаплансақ болмайды. Қинамызда сөйініп тұрып, әмдіке нақшымызды аңлақайсы.

Nasibimli dostlar, şu tabi programımız devamlaşıyor adıdu. Turmuşta siz nişanınızı yakşı görsünüz, iş kılıçtan amalı köpüydü. Vazgeçişini yakşı görsünüz, bağını köpüydü. Minnettarlıkını yakşı görsünüz, işleriniz olmuşluk buludu. Ağırın işini yakşı görsünüz, hapılık köpüydü. Tırışını yakşı görsünüz, gelbi köpüydü. Keçişini yakşı görsünüz, mağlubiyet köpüydü. Ortak bəhirlənişini yaxşı görsünüz, dostunuz köpüydü. Yalğız iqli bilişini yaxşı görsünüz, yalğızlıq köpüydü. Hər günü aktiv kən qorsaq pozisiyanı özünüzdə saqlısınız. Aktiv energiya, amət siz bilən billi boğan buludu. Barçı dostlarımızda mışındaq aktiv energiyanın yarı buluşunu ümit qilimiz, qinəmizə küldürümüz, davamlı sevim üçün.

Qadirlik anlıqçılar, şu tapdı programımız damlı şubatıdır. Muhabbetlik nakşılardın huzuruna vat sizle. Emdiki temimiz, yeni şu muhabbette. Muhabbet ailelerde. Psikologların karışıca, bir kısım ailelerde, ayollar, özlerinin her bir bedeli, mangan kademleri, cephaları için karıştırıpni, tekiştik bedel tölüşü, ya ki bana hedidin ziyade yakşı muamele kılış gerek de öyleydik. Siz karşı tarafının özünüzdeki kançılık bedel tölgenlikini, özünüzün neymiş kılavatkallıkınızı seleştirganda, hemişe özünüz karşı tarafının çoğun derkes kıldıken siz. Çoğun işte kıpbegendek tuyguda bolu diken siz. Onun siz gibi egen muhabbetini hesaplatmalı diken siz. Eğer o tonunuzdaki de küyünmüse, ya ki bedel tölümüse, açıkınız gibi kaldıken. Sizin bu hesaplaşınız karşı tarafını bir aram kılı diken. Şunun bilen, karşı tarafın hesaplaşkı başlaydıken. Neticede birbirinlağı kayıl olmay, aranlarda cidel yamraşkı başlaydıken. Demek sizin hesaplaşlarınız emeliyette karşı tarafın kakşaş. Onu özünüz için hizmet kıldırış bulmazdın, belki kalbinizdeki bir aramçılıkını besiş için bulup kaldıken. Şunlaşka siz bu tarafı kallıka durmay, seliş duruştun, şundakla hesaplaştın tohtap, karşı tarafının sizin rekabetçiniz emez, belki özünüzün ailedeki, yar yülüki, sizin yakışık gördüğün birisi işgeldikini kalbiniz bilen es kılışınız gerek. Siz malum vakit bedel tölgende karşı tarafının tesirleniş buludu. Siz mi karşı tarafının siz üçün tölgen bedellerini itiraf kılışınız gerek. Demek her ayarlık durmuşta birbirinin minnettar buluş in tayinliyim. Minnettar boğandılar, karşı tarafının artıçılıkını köpürek köygülü boludu. Şundalar, muhabbet güllerini porekleyip, içildirgülü boludu. Genemize nüvetti ki, numaramızda minnettarlık duygusu da turup, nakşılarımızı yine devamlı anlayacağız.

Сүймүк радионун угуучулар, Merkez Halk Radio Stansiyasının Üzülmez Melodiya programmasının bugünkü kıymetli dinleyicilerim benim bu şeyde ahırlaştı. Programımızı yaptırıp alınmalarına köp rahmet. Sizler bilen hoşluşuş kaldığı durumda ben. Bırak ertedeki programımız kekimi nadir. Anlaştı herkes unutkanlığa ise. Eğer programlarımızda vaktinde anlayamayı kalkan bozsanla, stansiyamızdan radio tuvarı kırıp, kalıgan vakitte kalıgan hiç anlasanlar bulundu. Bugünkü programımızdan mesul muhariri ve kreştürgütçisi Amangül Habibullah, nazaretçisi Bekti Erkin.

Hürmetli radyo alıcılar, şimdi radyo kütüphanesi programımızda başlayınız. Ben Abdursul Abdurim. Hazır sizlerin huzurunuzda sunmakçı bolgan eser, bütün ömürde tırışıp icadi emgek kılıp 19. esirdeki Avrupa tenkidi realizm edebiyatının yukarı pellesine çıkan Rusya'nın uluğ yazgıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'un dünyaya meşhur Anna Karenina namlı romanı. Tolstoy özünün dünyaya meşhur Anna Karenina romanı da odamni hayran qoldirguday kuzatish iqtidori ve bedi obrazlarni roshan yaratish bilan shu davrdagi murakkab chigish ijtimoiy ziddiyatlarni ve tez o'zgarayotgan tarixiy aloqalikni to'g'ri cho'nqur ichib bergan. Endi diqqatinglar, Shinjang Xalq nashriyoti nashr qilgan danliq adabiy tarjiman Rahman Mamut tarjima qilgan Lev Nikolayevich Tolstoyning Anna Karenina nomli romanida bo'lsin.

Aksi bilen paranglaşıp atkanda, Levin'nin hiyalını bant kılıp algan närse, bultur çöp çap kılı çıkıp, bir iş toğırlık gocudarğı kattıkka çıkıp gelgende, özünü tutuvelişinin odetlengen usulü boyuca, bir dekkanın koludun çalgını elip çöp çepip ketkenliki idi. O çöp çepişini tolımı yakşı göretti. Birine çıketim çöp çap kılımı çıkkan. Üyünün aldıdaki şunç çoğun yerinin çöpünü bir özü çepip tüketken idi.

0: İçide çapkan çöplerinin öl bulup ketkenlikini oyladı. Çöpler kerekten çıkıdığan boldu de, dedi o.
1: Hiç kısı yok hocayın. Yağmurda çöp çap, o çık günde yığı al degen gepa,
0: dedi bu vay. Levin etiğe minip kahve işkili üyüge ketti. Kozni şef yeğil ornadın turgan idi. Kiyimlerini kiyip tamakhanığı çıkıca Levin kahvesini işçi bulup yeni çöp çapkılı ketti.

0: Ben iyiydi. Şunç kâng yerinin çöpü çepilip bolgan. Kıypaş çüşken keşki kuyaşının nuru da uğrulup yerdi yatkan pıraklık ot çöple bölekçili bir kıyapet ilip parkarap durgan. Derya boyunun çörüsüdeki ot çöple uğur bilingan uşak derekleme. İlgiri közgü körünmeydigan, hazır egmilleri sımap tek parkırap durgan derya suyu mu? Oğrulurdun turup menip yürgen ademle mu? Otlaqnın teki çepilmeğen, tam dek tik durgan kısmı mu? Çöpü oğrulup, yalangaç bulup kalgan enizinin üstüde pervaz kılıp yürüşken karlıgaçla mu? Hemmili nerse ilgirkigi zadılı okşuma itti. Levin uykus toluk içilip bolgan dinkin, kançılık yerinin çöpü çepilip boldi. Yani kançılık yer kaldı. Hemmisini tahminen mölçerlep çıktı. 42 adamın bugün kılgan işi naid köpüydi. Kulluk düzüm devrede bunçılık yerinin çöpünü 30 adam 2 gün çapattı. Hazır hemmis çepilip bolgan. Pekat kısık solluk bulunlalı kalgan idi. Levin bu bir künde kanç köp çepilsa şünçi yakşı idi dep oylap, künnün oltırıp keti vatkınıga bekme içindi. O kılçı hargandek emes idi. Onunga kanç köp, kanç ildam işlise şünçi yakşı idi. Bugün maşkin töpülükini mi çepivessek? Senin çıkandak? Dep sorudi o bovaydın. Tanrı'nın iltifatı kararlı. Kün oltıray dep kaldı. Yigitlerge azıraktın vodka bəsiniz kandak yiyen. Çüştük tamaktın kiyen köpçilik yeni bir kitim oltırıp demilişti. Şu çağda bovay ulağa maşkın töpülükünün çöpünü çöpü vessek vodka çidiken miyiz? Dep çakarlıdı. Vay, çepi versek çepi vettok, mana ile, tit, gayret kıla ile. Kedikçe kan kuçu ot kiçimiz. Hem çalgıçıla bir dek şundak deyişip, bol kıllarını toluk yap bolmayla yeni iş küçüşüp ketti. Braderle, gayret kıla ile. Dedi tit, birinci bulup orundun turup, andın solgu karap, yürgen dek mandi. Mana ile. Mağa ile! Dep toğladı bovay, onunki yetişiviliş üçün ittik mangaç. Dikkat kıl! Men senden işip ketmeyi yine! Yaşla mu, kıyırla mu bir-birdin kelişmayı çepişatdi. Kanç ittik çapsı mu, uç çöplerini bihudu buzu etmeydi. Solla mu şunçilik tekşi pakız çıkıvatatdi. Çepilmay kalgan bir bulun 5 minutlu çepilip boldi. Ahırda kalgan bir neç çalgıcı sollarını ayğığı yetküzü vatkanda, aldın kıla çapallarını mürlerge taşlap, yoldun ötüp, maşkin töpülükge karapmandı.
1: Şirani kapitalistlerin ezi vatkallıkını bilirsen, bizdeki işçiler bilen dikkalla, emgektin barlık cephasını tatıp kanç işlisi mi hayvan kokşaş yaşaş taktırdın kutulanmayı gelivadudu. Ula işlep tapıdığan kımmetleri bedelige turmuş şeraiti yakşılansa, aram aldığa vakitlığı eğrisse, bilim iliş pürsetleri iki bolsa tamamen bolatdi. Lekin kapitalistla ula yaratkan paydının hemmisini tatıp ilip, ula hiç nimi kaldırmayı vadudu. İşçila bilen dekkalla mengü atkalı orunda kelevatıdı. Bu kıl tüzümünü özgertmeyi bombaydı. Diginin toğra şundak buluvatıdı. Şuna biz selisarlı kooperatif kurmakçımız. Kooperatifin bütün işlep çıkırışı, paydısı, işlep çıkırış kurallarının hemmisi umumunun buludu.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Ben bin, Merkezi Halk Radyo İstansısının Beijing'den beridigan Uyghurcha anlatışını başlayınız.